Soğuk şebnem mevsiminde temperatura turaksız buludu. Şuna et yazda kelin kiyimini baldır silvetmezlik, küzde kelin kiyimini baldır kiyivanmazlık prinsipi emel kılıp, ten sağlamlıkıga dikkat kılış gerek. Tağ ormanla güzel tüskü kirgen bu mezgirde, tağlağı çıkıp, yıraklağı nezer silip, keyfiyatınızda tenşep durun. Bu mezgirde yine etigen ve keşte hava tedirici soğuşku başlaydı. Bu vakitte yemek içmekte kurgaklıkını peseytidigan yemekliklerini asas kılıp, yenik gıza alın iç. Açık çücük yemekliklerini az yiyiş gerek. Küznün sap ve salkın havası sırtta çenikçika tolumu maskeledi. Bu mezgilde seyli kılış, astı yürüyüş, takkı çıkış katarlık faaliyetle bilen şoğullanış, kişini cismani ve ruhi cihetten aram aldırıp da kalmay, yürek ve öpkünü kuvvetleşkimi paydılık.

avın başlığı buldu. Onun törtküsüde Altunxan Pidayla mülazimet etirdi bir adamın çın turuşidin karmıqıda Huayr Ana, Leifeng Avtomobil etirdi qatarlıq 174 şöbe etirat təsqilgan 10 min kişilik əzasıba etiratka aylanıp, 200 mindin artuq her millet amığı nəpket güzdi. Onun hikayesi Altunxan namlıq kino, Altunde Qalıp namlıq Şinjan çizisi, Çüzüsü hazırkı zaman teatr kılıp işlendi. 2026 yılı 1. ayda Altunxan Şinjan Uyğur Avtonom Rayonluq Hükümetinin hizmet dokulatı kırgızıldı. 86 yaşlıq Van Güydin, salametikim yar barcıla, tınıqım bulsıla devamlıq işleymen dedi.

Avtomobilda kaşılı körülgende beyperivalık kılma. Toğru bir taraf kılıp. Agahlandırış belge tahtısını muvafık çaygı koyup, avtomobilinin xatardın agahlandırış çırgını yandırın. Yol boyda toxtap avtomobil remont kılganda, kendiki avtomobillarını agahlandırışını unutma. Avtomobildeki yolcularını bexatar çaygı tarqaqlaştıran.

Hürmetlik radyo anlayıcılar, bu sayıbımızda Şincan'daki en güzel emgekçi edilen şereplik namıga erişkici Li Zhenhu doğrusu da sözler verimiz. Bu yıl 39 yaş kirgen Li Zhenhu, 2008 yılı Jungo Neft Kimya Sanayi Kuruğu İçeklik Şirketi Harbi Şimal Neftliki Neft Eliş 3. Zavuduğa gelip, işini en asası meşgulat işçisinin başladı. Xizmetki katnaşkan tunji ili, o her günü üstüsüge ägişip, işlep çıkırış tertipini pişik igile. Xitirkınıp tatgı kılıp, ameli meşgulat mahardini cabağı çedap meşg kılıp, iş ornadaki asasi mahardini tez puhtuladi. Puhta, gayretlik, xitirkınıp tatgı kılış gayretdegi tayinip, Li Zhenhu nait tezla adetki nefit eliş işçisinin teknik, ali teknik, Jungo Neft Kimya Sanayi Guruhi Çeklik Şirketinin Allahide Tereycilik Teknik'e aylandı. Yine Ali İnjinerlik Salahiyeti'ye erişip, Gharbi Şimal Neft'ki Neft Eliş 3. Zavudu'da işgılalaydıgan

Hürmetlik radyo anlayıcılar, emdiye hava raydı mälumatı anlatımız Örümçede 10. ayının 8. günü gündüzdün gece gece hava bulutluk bazda uçuk temperatura 8'den 18 Celsius gradus kucu. Örümçede 10. ayının 9. günü gündüzdün gece gece hava uçuk bazda bulutluk temperatura 10'den 22 Celsius gradus kucu. Örümçede 10. ayının 10. günü gündüzdün gece gece hava uçuk bulup keyin bulutluğunda temperatura 9'den 18 Celsius gradus kucu buludu 3 bal şamal çıkıdı. Havaraydı mälumat anlattık.

0: طب فاكر الكتار ما في المقام ده لندن
1: Ma
0: Hızır
1: gepnan
0: lap
1: tigi
0: amma
1: durgun gepler bağlanan o şocan his kımınız ha. Murad Ilkam korluk buyurup da birden sizin izlemep du. Yani birden korluk buyurup da fakat neşbitlerin ilaç hıcılı olup alammap du.
2: Şimdi gel gep gitti ama ben böyle düşündüğüm bir adam bir dikiz bu olmuş.
1: Düşünen mi dağız mı?
2: Yok.
1: Fakat düşünen mi dağız mı?
2: Yok.
1: O şocan izdim, sizin izlemep du.
2: Üç gep gep tutsak, benim boz.
1: İş kılıp ütüş ketkinin ağzına hoş dağın siz için daha maşı.
2: Liyant ya içi arçinin ki aldılır koşlanı yedi yollar ravan ki yedi gafçını yadık kar evet.
1: Anne şüphet ekeldiniz biraz.
2: Yemek çıktı
1: ya silahı.
2: Ekem de?
1: Ekem neymiş ha?
2: O yedi kişi başına yetteden bakan tutsak. Yedi kişi başına yetteden oltasın kendine de genel bir yer işleye kaldık ya.
1: O içtim tuş bekem eklem hep sizde bu da ha. Bu maşına alıp
2: koşattı. Maşın patmışsa kendine. Yuttaklarının.
1: Evet bir dağın buldum ya yedikle. Nanhu Beylo'dan Longshan'a karadığa mağdığa kızıl çırak pek tosulup gitti deyle.
2: Kumuldun bir...
1: Çılan'a geldim ben.
2: Çılan?
1: He.
2: O ses çılanız yüzünüz yan mı? Ben gençim.
1: Ya saman eli ha. Aşı uyku geliniz turup kalıdı.
2: Ya ya ya.
1: Geliniz turup kalı deyli cümü.
2: He. Şıkılıp. Çılan digenden burada bir hoş neyse o.
1: Aşımıdım.
2: Neşbitin bir hoştan bengil bulam da.
1: Buludu. Bir taldın yüksek bulduğun değil mi? Onu biz mi bir sandık yayımız diyemdik onu.
2: Acayip.
1: Biz ekip hem gen neşbitlerimiz aşağıya turup bu kita. Sen hoca Janobi yol yollar avan. Urun talış doğruluk yakmaqla menin ishki balam mushlishib mushu 5 günlik demilishda uyay berib kelgacha ish qilib ajoyib bir parcha bo'lib ketdi jumo deb men Ubuljamni Qashqarlarga berib oyilni kaptika. Ishki bal mashinadan keyin mushlishib deydi. Ochiqla shunda oldi uydan nayt qo'shal chiqib el qiballar bilan o'zaro mushlishib ishki bal mushlishib. Ashunda kelganlarmi ba?
2: Hey, men oldimizdagi shanba shanba kun siz ishlab tursangiz men berib ko'rilar nechta kelsam bo'lmadi. Ma bir hafta ötüp, ben bir hafta.
1: Aşı bir tane neşbüt oğuz gibi, ben yiysem ne ait gerek iki tane neşbüt yeme bir kıydım da. Aşı o işlep yerim ben.
2: Bir işten ekersem ben. İşlep tutsunuz ben bir ekersem bulmam da.
1: Elim işlep edim, ekem hepsi o. Bir gün işlep etsem işim yok, hepsi
2: o. O da işlep yerim ama işki işki ekle.
1: O da iş yok, o ülke sektese vermemiz. Elim olmuş köngülümden, yakışlıgıdın, köngül çekilgimden mi şundak? O git barıdı bu işle.
2: O demler.
1: O akır uygandım ben.
2: Üç gün göçüge okşaysa, göç yüzünüz gül tepki okşaydı, heli heli lap kapsız. Könlümden yakışılıkıdın de.
1: Rast koy könlümden yakışılıkını, özem kumayı yürüp dememiş, anlık uçlar depedi könlümden yakışılıkını çünkü.
2: Aşk adam da?
1: Hem mi seçine depedi.
2: Bunlar tek düşenmedi çonkurlar. Bazı adam da aşkta könlü yakışı göründü.
1: Ya emeli hareket aşın ispatlayı demez mi? Ne bir tesla de, ben ya oğuzum devamı deme, emeli hareket arkada ispatlayan bu kandıkken. Say yolu beş kıvetlik örükten ötüp, sucu yolu körük yakaya güçe, eğer tosulup kettü deydi ne bir tesla.
2: Bu adek sevmeyi ver aktörünüz.
0: Kalan bir şey tuttu etmişti. Yen kutluyum değil mi? Kova kutluyum taraflanan da. Yamalık gördük. Sana sonunluk ya geçen. Maşine ekle. İnce ayıp. Sen akvatiyem de makvatiyem. Bir şey de patlıyor.
2: Ya.
0: Harika bir var. Yani var başlıklarım.
2: Buldum akıl. Biz bu korluğu vaka uçuruyoruz dedi bunu. Heee.
1: Ne izdanlar bunu onun için bağlan çağırdı cuma?
2: Abla kanay.
0: Vakfasın Allah'ıma. Hala kulum mantayını sıfırlattı.
2: Ağzı çaplı şöyle gıcılamaydı hem de.
1: Yemeyme deydi. Siz yemişsiniz yemeğe verin.
2: Ne mi yemeydik ya?
1: Çıla yemeyme deydi. Nankhuan Gauca Çinliyen yoludun ihtipak yolu çıkışı yığız belki yolları avan deydi. Mine ver ha rahmet size.
2: Hangisi de geldiniz biraz? Çıkandın.
1: Ay bir anla beş güç dalını iyi sanla bula onu.
2: Koskos da.
1: Ha koskos.
0: Eğer şengül bas ne kadar suyu bir teyren bu şu şu şu anın aldı kızıl çırakın maşin köpürekte. Ya bir şey diyor, yaman gelse yörgüsek destemeyler de diyor ya, falan yaptıramazdı. Yani bunu
1: ne, o şu gibi bekler
2: yaptı. Hem de aldığımız mı o gepin tek ablikem, ne var konu bir nurgu yılla oldu o gepin devat kılacakla. Kızık yapamaz o. Konu gep o.
1: Öyleyse, ben yığı gep demedim.
2: Şu. Mahtap ketken de mahtağını saçtan mahtaydıgan.
1: O mahtısın, mahtısı tek çıdımgan, özü tek mahtımgan. Şundan bir. Altıncı kelim o, üçün oğlan uçur yollaptı. Avazınız benim avazım dek bup kaptı. Müş tavuz peyzuğu ben bek yakış görmeye deydi o nimdi gengep.
2: Tavuz izin demek... onşulsuz demek ki.
1: Tavuz izin mi?
0: Dostum, ben o bilmemiş kızıltak ailen mi karab bana öyle sattım bile. İntihayı gördüğüme uçur diyorum. Karışını süre var.
2: Makul buldu.
1: Makul buldu. Rahmet sizge. Ama kızıltak yolu şarıktan garip acayip tosulup gitti deydim. Abdurim efendimden uçur. Sisen yolları da maşallah acık tosuluş yok deydi. Abdullah'ın uçur.
2: Hanan garbi yolları şarıktan garip gel maşallah. İntihayı köpken he. Buldu.

0: Altın kümüş yolları halak yolu karab mağa yolu işte maşallah be köp tuzluş badi ya uçurunu Nurus'tan evet tuttu cümü.
1: Şisa yolları digen de buldunuz. Kudretten avazlık uçurunu anlaydı ya Kudret.
2: Ya uçur kereke de şengilerde kanı yapsın.
1: Yakşı mı yakşı mı?
2: Buna bayramdan tüket kettiye buzul gönü sultanı bayram yok hem diye.
1: Vay bu yunda.
2: Ama yanım iş kapret güzel iş kumman demezler. Ben kutluğunu tarafta masum yiyecek.
1: Öyle mi bu yıl cıktem aldık o?
0: Temli hadisler işe yanımda hesaplap bir kalacım ama 2 günden, 3 günden, 4 günden, 5 günden hesaplı sanlar mı çoğun?
1: Kılcık demeyi batışılcım
0: ama. He, o bir kısım ademler yarışkamdan demiliş, o hem bana yarış gitmeydi o demiliş mi?
1: Onun için işlep koymuş sanlık olmaydı o. Ama işliğe baktın, yakşı işlenla. Altın kümüş.
0: Yakşı demiliyorlar demem siz.
1: Altın kümüş, abdan demaldi. Altın kümüş yolları da halık yolu karapmanga yolun işte maşallah bekliyip, tozlu iş bakıya diye uçurdun, oraya verdikti o.
0: Cibo kömeyi deymenem de, bana bir demde deriz kırdıgan vakit top kaptı da İlgar muallim hazır deriz kırdık ya, deriz kırışını aldı da biz namışı cibo olanı körüp azırak bir ilham teyip bop anden kırdıkken de deriz
1: kırdık. Boptu.
0: Keyfiyatın tanışı verip çoğu şuna olan ballağın tüllümeyi mi andın?
1: Hemsi bir yakşı keyfiyatta yakşı bir ruhaya alet de ballağı bir, he?
0: Bilim, berip çıkarsız.
1: Östan bu yolu, Çiğdavan canı bir yolları terapke çıkışta maşallah köpke endeydi, makul. Şinhua Beylo koş yolun işte asasen ravan kedeydi bu kalçem. Bu kalçem rahmet.
0: Rahmet.
1: Yine uzun boldu, uçurunu anlap bakmadım de. Nurcan. Bak, Çimaşa yolları Abdümobullah sel köpken. Yakup Can uçuruyor. Cevlan uçurunuz. Cevlan.
3: Uçur çoburasa yol süre. Mucuz Beycim Bilo ulem. Şimdi de o kişken tepkisi de. Ağzını şundan başlayıp gene sile taskiye. Yoksa kalni tedir. Ağın uç git
0: bulayım ki. Ama ne eskar doktoru mu maşın sıkı lıklı neşbit pisip kaptı diyordun o zaman?
1: Arda kıptı.
0: Heee, korulu uyur başında akıp kaptı.
1: Abdurimka.
4: Şurada yol kayıyor ya, her bayınan mı yolu? Sen de o yolu yapıyorsun, ben sonuca yolu yapıp karanmadım yolları var.
1: Korla, Şinhua yolu. Nenku dağda o kesişken yolu yığızı bek tosulup gitti dedik avuçlarını alım canın evet bu.
0: Dılkumar mı uçur yolu yaptı hazır mı? Gülcünün yol hayveri pencimden gülcün ayısı gibi olan yukarı sürati taş yolda sen tosuluş bağı yol yürüyüş asla aldın neymiş boğunu okumuduk. Şoförlerinin dikkat kıkmayan şeyini sorayım ben aldırap çıkman kalla ma yolu çıkmışsın çıkmanla. Dep uçur yolu yaptı cuma Dılkumar. Rahmet sizge Dılkumar.
1: Özü al uçur onsun.
5: Dostu gündün kine bu işireceğimiz sırta aylanma az sağa yerine bir atıldığıyla bir Audi. Dikip çıkayım. Ayağı sevdiğe o diyeceğim bu. Şuna ulan ben yatak tutup geçtim. Şuna sever diyeceğim bu.
1: Maklı.
0: Ama Yakupça manda bir teklif verip de manda bir uyuş baksanla oğlu diken cümü. Dadısı öyü duklap kalıp balların anı sevmek için mektep kapıram diken. Et diken de ma yolladı sel aslı meyve atka manda kırak meyve atka Allah sıkarsa. Köpün cisimde kara baksan ma yazı şopırlarken. Şu anmış et diken de balların yesli kapırdığan mektep kapırdığan vazifini neymiş şu dadıla. Atılar biz özümüz üstümüz kalan bulsak depçe bir teklif fikir verip de.
1: Şükür olun Yakup.
0: Yakup canım şu teklif fikrini hem de her bir ailedeki er yoldaşlar böyle tepsiyle oylap da. Baksanlar buldu cümü. Bu yakışık yakıp da bence.
1: Şu ballanı vapağımız
0: demiş kaldı. Bu teklif fikrini de
1: kubul kılışkı buludu. Ya bu aşılığa basın.
0: Dadısızlık da vatamsız, dadılırlık da vatamsız.
1: Ya bazı apılanın ki mesela şu ballanı şu apırıp ekildiğin şu işi vardı hem de. Onu mu yine dadısızlıkım diyeyim. Dadısızlığa işi kovam son bayda dediğim.
0: Apısım işi kovar dağın tutsa değil mi?
1: Ben bağmaydıgan lan bağmaz mı?
0: Hı.
1: Ulan onu mu kımsa, onu mu kımsa.
0: Fakat iş yok dağın hem diyeyim. Özünün ki mevcutluk. İşiden başka iş olmazsa tamam edip öğüt azlaştın başka.
1: Mevcutluk duygusu.
0: O işlerin iş değil miydiğin tutsak.
1: Ya o işinin tatı varsa kamkan da oldu.
0: Şurası doğru değilse.
1: Şunda mı ya?
0: O yollağın o işinin başka neymiş kalıdı?
1: Şu balını digen al. Ege işte baştak. Hem kıl demez mi o? Cuma Yakup.
0: Şunu ama ezmetcem o kulcuğu verip diken. Demilipmiş işligendim öte çarçak ettim ben deydim. Tünü gün Aksu'ğuma gitip geldim. Çurçayı kılıp. Şunda çarçak ettim. Demil için yakışık övümdüm deydim Ezmetcan. Şimdi sen bulduk hemen yana depçi şunda depçi.
1: Şu abdan demalanmadan dikeyen aşta.
0: Demil için komlaştırıp demalanmadan dikeyen.
1: He aşta yerip kaldıganım. Hani bekçik demeyi alayım ben de bekçik demeyip gitim he.
0: Ya Nurgullah kanda akıllı
1: durdu. İşin cık uğurlaştır oldu kendisi.
0: He şu ma okşaşçı.
1: Bekçik işini uğurlaştır otmam o. Demagan günün la 3-4 gün. Әбіміз 7 күн тұлық аға мысалы қойып мәйілді де ағамда. Күнді бір іші орылаштыру
0: асамын. Мандат жоқ раңы ұшырджан. Әліқі 7 күнлік дәмелесті қылыдыған ішіне ашы олды 3 күнге, яке 4 күнге ғығын чақылып аладыған кеп. Сонда аш 3 күн 4 күн жыгын чаклап алган экен а 7 күнлүк ишне кеч күндүз дегенде кылам мен да аяда ашылган түгүтүмүз деп шуңумушунда эрип чачып сукан болуп калдыган.

0: bulur.
1: Uğurlaştırmışsın la
0: Sizde
1: babam dersin.
0: tütkün deması andırmışsın sağ salamet şuna 10 kilodu.
1: Ya uğurlaştırmışsın buldu annem.
0: Uğurlaştırmalı bombaydı hem de bu.
1: Uğurlaştırmışsın la
0: Sonunda
1: babam dersin. Uğurlaştırmışsın
0: uhlaplı yatkılı ütküz etkili oldu ki onu
1: Onun
0: unumaydıken.
1: adını turup, da
0: Ay ne
1: ailenin.
0: diyeyim bilen. Köngül unumaydıken anda uhlaplı ütküz itidiganga.
1: Onlar bir ömür işte yaşa veren. Ben
0: Şunlar
1: yaşlı
0: ya.
1: onu bilen degen.
0: Ya
1: İzzat da.
0: o da kılıyım emeğim ya. Bu da
2: Maskara
0: çıkarak
2: yan
0: temasam da
2: bacak,
0: olmayın.
2: beş yıta soktun, yan koç çıkan teretke. Bek asime otunuz cıman.
1: Şıkılıp. Demalamayız siz. Doğru gelmeydi sizge.
0: Olur
1: Furkancı.
0: kentes buldu dike kildi kesti.
1: Furkancı yollar avan. Diga uçurunu bekre verip doğru.
0: Hınan doğuluğun körgez merkezi gibi olan aralık intayın tosup gitip de yapıyor. Gülkemeri şuna uçur verdi mi?
1: Andın kayısı yol belgini fukamaya kaldım ben deyip yollap siz. Etti kendi mavi katnaş hadisi yaptı. O
0: O.
1: kayısı yoldu. Dikkat paydanla cıma. Sen
0: Kayısı yolu
1: obdalı
0: bana
1: mücilik
0: belgeli
1: tovu. Didi iken bir
0: bulmadı
1: didi.
0: bu.
1: Bir piyadla yoldu boğa iş ko bu toksik yurtlan boğan da kıpırda.
0: İşki maşında
1: Estağha.
0: kalamdım.
1: İşki maşın mı
0: Yok,
1: ya?
0: maşın.
1: Eğildiğe yerde.
0: Karmayı götürmek gör ki şaraktan garip tosluş pek eğirdi gavuş örüncü Şirali'ye eve atıp tocu mu?
1: Bak hınan donluğudun. Körgezi merkezi içi boğa arlık intayın tozulup gitip de adı gavuşların gülkemer eve atıp da.
0: Ben bu sayıpımla kıkaş anlattım ben deydim Mihribanım. Biz mi aram amıdık, şildik, biz mi münak güneklen tikip de. Ha bu da yama iş bir sıvaldı islendi maşını vakti vakti tapşağımsanla ilgilerinin koluğa.
1: Memtili.
2: Hemen yolu körük üstü de zıkkıdı maşına işkili yönü sosok.
1: Makul.
0: Makul buldu
1: Esence
0: herhalde.
1: Atoş.
2: Divan pipadı çıktı mı? Bakıl körük karatmanda görmüş tosat bizim adı ha. Maşını hemen çıkıyor.
0: Makul buldu rahmet sizge. Ablikim canına uçuyor akarsak böyle uyandım. 120. başlangıç kumanga yol. Ne yaptın bunu o yol? Abdülmobil'la köp demek çok şımamdı. Ablikim can.
1: Kudre.
0: Bir inkas ke inkas. Makul makul buldu. Sıfır yet güzeli cümüm aldı bakke göreyli.
1: Kudret
0: Yet güzeli.
1: görünsün.
2: Verdiğimi alışıracakları seninle de. Lan maşı çapalık işlesem semriyat. Ma demin istiyonlar öldüler onda oltura koysam uğruk kaç kurgadan ki.
1: Boyunuz kızık diye kudret.
0: Siz çoğu işligen sır koskun seçip çıkıya olduğun akşaysın. Öyde
1: Kuda
0: otağarını ki
1: emez.
0: hareket kılmağını ki kosa kaçmağını ki şu oruklap kalan dek bilin otağı
1: Kuda
0: akşaydı.
1: emez maşı. Kuda çoğu. Uykunuz tuluk bolsa, kınıp kılsınız. Şu uykunun süpti ve uykunun vaktini tuluk kapalı etkisiniz mi? Semer gidişinin küçüğü anına kalırdı.
0: Aşna mı?
1: He.
0: Yakışık husus oruklu olalım da.
1: Ya özünüz mesela ne rahat mı? Dakça özünüz taşlap, işte bunu oylamayı bilsem kımay. Ya uykunuz cahidi olsam da. Kaldı kıldım da. Yaşsınız var mı?
0: Oruklu kalan ne kullanmak ki?
1: Uğurlayacağız. Ses. Ma
0: Metabol
1: bedenindeki midabı ol mide neyim de?
0: olsun.
1: Aşı yakışık yakışık olur. Şunda yakışık. İşlep
0: Yapayım.
1: çıkırış. Hem mi neyimiz cacaya tutuşu?
0: Ziyad uklaş mı Samet uydu da tabi. Çık uklaş mı?
1: Siz bu 2 saat uklan. Gerek hepsi. İş kılıp.
0: Normal uklaş gerek. Belki çok uklusun Samir değil adam. Uruklam lan ya.
1: Ya belki çık değil mi de hem de çıkıp. Yaş kanlı değil ki. Hem de biz.
0: He.
1: Mesela işlep kazanında bizim bile uklayısız o mesela. Hadi diyeyim.
0: Şu
1: Yakşılık yaraşmaydıgan bir biz adam biz tarafta tutmaydıgan bir kız var iken siz cuma siz nim kıltınız gün tan adam ettiğe ettiğe onu turuzap. Başka.
0: Oğlum ettiğen turumu sakımaya çıkıp işleydi an tutsak.
1: Ya makul.
0: Vay ukla
1: depersiniz
0: ya ukla
1: koymaydıgan...
0: depersiniz ya çük çük laydı Allah'a var şurca. Onda dediğin ağzına şu küllep küllep ukla laydı Allah'a var iken cuma.
1: Ba.
0: Kanda ukla laydı kan değil mende aslında.
1: O küzüğümü ukla alıverdi daha.
0: Yostuk bir şey diye tekmeye korek şu kulağı kezdi Allah'a
1: ki.
0: Acayip bir konular yakışırken cümle. Şöyle bir yakışı hem de yok. Yakışı oluş mu yakışı iş ama.
1: Şunu da obdan gel kalsam yine aşağı.
0: Yakışı gel kalmadınız siz.
1: Obdan gel kaldın mı gel kalmadın mı silah bir depek kalın anla uzun dakikaya. Ben doyundakiler silah depek
0: kalın.
1: Yakışı
0: gel kalmadınız siz. Uklanlar depek ki. Obdan et diye nem misin şu uklanlar depek. Uklaş kadar evet kalmadınız mı? Uklusanla uğruklayı sil de. O şu yakışı devlet kılışma aşık.
1: Ya kaynap uklaş demek istiyorum. Uykusu çalıp kayıp basım çoğu.
0: He.
1: Bu da semir girdik ya.
0: Ne bıptı? Şunda yakışı gayakıp diken tuk yüzü için.
1: İşkanla gibi bir iltimasım bak. Eriyal işkimizge ürümçü devezde birer zavod şirket oruladığının hizmet tonuşturup koygan bu sanla bıptı ki. Hizmet cephalık olsun meyli. Hazır ki turuşluk ordumuz ürümçüde. Benim mal... Dövlet putun kua
0: seviyem. Tül seviyem bu yakışıydı.
1: Putun kua seviyem yakışı. Bimadal söz işe alayım lakin yolcuğum anlap şuna le söz işe deysel. Heee. Usovi buldu. Muşunu garak yakşı bir hizmet oranlarını bildiğin anlaşılırımız cek. Hazır bir alakalı iş numaralarını evet be son. Muş ürümcünün arayal işkisi hizmet izleydik yani. Yakşarak bir zavot ndak bir. Yani bu kıp kazı işleyen bozsak deydi.
0: Arayal tan işleydik ama şuna bir hizmetçiler ihtiyacı bağlı usla alıp kalsanlar. Cık cık.
1: Hizmet oranları cık cım ama dikkat tutursanız. Sel turup bizge uçuru keplu kalsa biz evet bir eyle sizge. Ha,
0: şimdi akılayla ya. Guanghui körgede sel tosluş ba diye uçurun ne tur taksi Yusuf Can evet bu cuma rahmet sizge.
1: He ma hanım hanım nimde de ürümçedeki taksi çustamla poyistan sığa birinla. Minin kızım bir saat tuttu. Maşın tosanmaptı. Kıracık. Maşın yok deyip aşağı deydi o. Deyip aşağı deydi o. Poyistan sığa hanım hanım kızı.
0: Şunu okula yüzyıngaydı maşınla köp tosulup kettiydi ya uçurun ya Bekir efendim eve tuttu maşınamda bir isim zırak ayol çıkan külüp ki tuttu ma gipanlarını anlap tep. Kaçı kep?
1: Uklaydı gana uklu sor uklaydı gana gibi ha?
0: Ee aşın angoçu. Müşünüm gep tep dedi de müşü uçurcan tep külüp etkenmez mi?
1: Ee o gep çıkı ravrus gep cuma avı gep tep dedi dedi ravrus gep avı. O neyim mürekkep?
0: Uğurklıgan bolsam ben uğurkla gittim, yip bop gittim deyip küldüm ikin tam.
1: Geple mürekkep olsun yakşı gep. Adı olsun yakşı gep emez mi ki?
0: Uxlab uruqla isler degen gapke. Uxlab ben tamaq yedigan vaqt chiqmaydan uxlab qalgan degenchi.
1: Birdan 2 saat uruqlaycam men bir dep.
0: Uxlab esa mesalan kunda 3 vaqt tamaq yedigan o'rniga mesalan 1 vaqt 2 vaqt yegil buldiras. Un bo'lib qoldi ekan. Qonan gojan, nan xuyul taraf qarab manga yo'lnish bek to'sib ketdi degan uchurunchi ayqla aytibdi. Juma rahmat sizga.
1: Qudrat uchurg'iz.
2: Ya uchurjakam to'g'ri deydi. Qalbim milliy tibobatdagi tarbiyam chiqqandan keyin qildi. To'liq uxlaganda adamning ma Ruhi keke bir yaptığında 5 10 yıl şaşırıp etkilerine kadar mesela Yusuf kaldı gelince bütün bedenine kuşkular tulu kulunup bundan.
0: Ya uçuracağım da
2: değil mi? Ama Zubacan kırgen mi hazır? Ben de Karakasan İslam'ı yurtu kayıt oradan, yer oradan nasıl geçtiler? Hüsnü de uçuşlar ilikin. Kiyim koy yarış diye.
1: Kiyim koy yarış diye.
2: Kolum uçuracağım hüsnü de
0: Ya ben uçuracağım uçuş kemçi. Şu zemir oldu.
1: Ya cık kuldu, kap cık yedik.
0: Yedik az ha. İgenden gipi çık hem şu. Ettigenden yakım şu igen bile işkenden oynağandanlı gipi. Hına şimal yolu Saybota Kızılçırak'tan Hongkong Şangı Mangan yolu işte maşallah bek çık tosulup ketti diye uçurun. Adılcan evet tuttu cuma.
1: Acayip 3-4 gün buraya verip koysa.
0: Deyimiz hem de onu yıl akır gıça. Bayramda kulcuk bağın şimal Tianşan tonuldu Mangan'da yol birer saat kıskıraydıken maşının bek asken şunu da rahat verip heydep geldim deyim. Salam can.
1: Kulcuk bağın?
0: He. Şimal Tianşan tonuldu mangan deydi o yol bir saat kıskardı deydi. Ankara mıydınız mı?
1: Ufkan mıydım he.
0: He bıptı.
1: Bu kandak ya. Aldırmayı aldırız. Sonuçta karan bu hazır bir tek atık yeni yolunu açmakan de.
0: Ya şu kandak mıydı vağandı da boyla atı sizde he.
1: Ya hazır kandak kıskatı vağandı bu yolun dedi. Ben hazır sizi gidip bire sizi kandak çöndür tutuk mudum ben sizi gidip bire dedi. Anlısınız hocam için siz. Bu bayramda kumulgu vağan karan. Bu sayran bilen bağan dedim 2 saat kıskıraptı degen deyil yapma
0: oldu. O. Onda olsa kemeydikken o.
1: He işte karak.
0: Kayadık tonunu. Kayadı. İçipti deydi onu da.
1: Nemin içipti o?
0: Ay yolda içipti deydi.
1: Ya ka.
0: Onda Ay kep... salam can minip kep taş yolda düşüm yok deyip duruvaldık ne bağışıracak kızı.
1: Yok. Kardım ko.
0: O şu can yok deydi. Salam can.
1: Oy aş. Ne bildin mi?
0: Yolda
1: narat, sızdı. Narat düşüdüğe yolunu mu?
0: Yolunu sızmansanız o şu can pekat işe mi deyin?
1: Narat kımanlığa mı dağ yolun demsiz? Yok ha. Ben bir ondak emesim o.
0: Onda emes de bir şey mi deyin? Pekatla. Tent terbiye yol körükünün asitli tört koça karapmağın yolunu işbek tosulup getti diye uçurun. Ender evet.
1: Hey at. Şikayen galibiyet tonul da bilvaldanıl deydi. Şimali Tianşan tonul diken ma cıngdın gulcuğu bardıgan tonulken He doğru he doğru he. Hem de doğru oldu. Hem de kallam cağı geldi.
0: He siz hoş tonulunu oylu vağa mı tanıyız?
1: Oy ben Tianşan galibiyet tonulunu oylu verip hazır. Ben de oylu vağa nimde. A şimali diken gittin ki ama abdan dikkat kınmayı. Bu handa kop gitti bu.
0: Oy siz tıkı o bakraş gölden kayıt gilem hepsiz bu.
1: He ma cıngı bilen nilkın devatı da kapak da pişiriyordu.
0: Ben durasız mı ya şu kapak digidekilem.
1: Şirelik kalmış dedi. Makul.
0: Karap durup yağan çık çıkırıp ettiğiniz cümle kaç köyünlü kegendi bu bağlı uçumuz
1: ne? Ya ben hata a neyim dak oyla oldum.
0: İş müşüncülük uç bir hak ettim biraz gel kıstık onu sınan gip on yağan da bakmağın dedi bağlı uçumuz. Şisen gavcağına usta da baza karap mağa yönüş pek tosulup gitti. Yamalık donduldan tatıp Şisen gavcağa çıkıdığan yağış tosulup gitti deydi cümle. Roz efendim rahmet.
1: Abla kim?
2: Ya o yolunu demeyeceğim o şekilde. Ma ne yapayım?
0: Hemen tuş gitti de.
1: Bak ben bildim. Ben bildim. Ben bildim bildim. Kapımı aldım bildim. Bina kadar koptu.
3: Saat 10.
1: Hoşun da olsa. Şimdi anlık durdu. Anlaştığını küfçüyorum ben. Anlamdık ya ki.
0: Şuna kılaylı, anlaylı. Könlüm kemmedi deydi salamcan. Uşurcanın anca iki geplerimin könlüm kep yümeydi. Könlüm kiliş kemmezlikten mi? Gekka adam karayımız deyip şimdi deydi. Çünkü
1: Dukun'un ki hava rayını bilgili bulamı. Kaynatan bugün kayıtmak çiydi. Dukun takaydı bugün.
0: Bugün saat 20 takaydı.
1: Ahırık
0: gün iken zadım ağı mendep turu aldı bu ayda.
1: Bugün saat 20 takaydı rastı
0: oraya. Takaydı 20 takaydı.
1: Dukun'un hava rayı tutturun ya karayla hazır he.
0: Vay vuy, mağımı soptik asli bir gün he.
1: Ama ondan ke. Oy yok, yağmur varken ma kütün bölekte.
0: Ya mağımı soncumu, mağımı
1: soncumu. Kütün bölekte, yağmur varken aşı yolun tuzu ile mağımı soncumu.
0: O bu ayı nesiyet kılın, mağımı
1: soncumu. Nesiyet kılın, mağımı soncumu. Hem de yol tuzluğu kıyıp kasa şey turup kaldı aşı olmuş soncumu. Cuma. Makul bir davetin ha.
0: Ya bu anlık ucumuz makul diken bile ha. Kimin buğusu mu, dadısı mı?
1: Hmm.
0: Makulusu hesap de.
1: Makul deydi o. Makul demeydi Resulullah. Onun da küçük uşak balının gibi anlamaydı valla. Belki oğlan dinlemez mi o?
0: Hırası anlamaydı benzi şıklı. Sayı oldu maşallah. Koğuşlu niyeydi köp. Lekin tosunup kalış yok deydi. Yusufcan kağılık. Rahmet.
1: 80 yaş kırgaya vaktıydı mı? Tembemeydi mi?
0: Ya tembemeydi kalır.
1: 80 yaş kırgaya vaktıydı mı? Kıyırıp kaldığınızda sergiz olmaydı. Kıyırmadım ben de.
0: Yaşlı silahdan yakışı cümle bizde be aşına deyişler
1: deyişler be. Veli.
2: Veli'yi yatırttı çoluk sürü. Yedinge körüktü tüket şu yakandı çekler şu yakandı namı ayrı mükerrisi yolla ravan.
0: Ay mağınlı uçumuz maşından gazda onu şingen kıldığa uğrulan depegen bu sanla kanda resmi etki tutu onun orunum ken şençü de. Gaz kaçılayı deyip kırsam Şengen'in vakti ötüp getip dedeydi o deyip. Çiğiz sen bağda kıldık o. Çiğiz sen bağda he.
1: Hmm.
0: Gaz da onun Şengen kıl buldu. Aşağıya bir yerine.
1: Özal.
2: Şimdi oturan yengen aldır koşuyu sattım bile. İmtihan köp gözüme uçur görmüşüm gel.
0: Makul buldu. Rahmet.
1: Aa köytün tarafta hava bulutluken. Yağmur varken. Belki bununki tesir aç dağlağı buldu. Ama yengeç de uçuyat kanalıcıla. Cuma mısın? Cuma şu yolunu tuzu ile mi yaptı uzak olan ki?
0: Hanım hanım dedi kızımdan ettiğinde 5. tarmak doktor hanımda dersi battı ki keçip kaldım deyip yığılıp taksiye tuz yapmaktı. Yardım kısalanmam dedi.
1: Oy nerede telefon numarını değil mi? Oy o bekette hazır taksiyle lık o. Ne durvakan da
0: o?
1: Şunda mı?
0: Şunday mı?
1: Ma yemek sağlık bana adam kabul kılmaz deyip Nihmet efendim uçuruyor yaptıken. Bayam kılık hizmet çıkardım, hizmet uçur lazım diye degen anlıkçımız bir gap kıydın ama o hizmet uçur geldi. Sizi bir yolla pesek, faydalanıp kılınla.
0: Ha. Bakent yok mu? İşler kılı bakent yok mu? Rusul efendim mi bir işini evet
1: tüketti? Siz bir gap kıydın ama.
0: Biz şu edip gap kıydın sanlamış, işki kılın umurunu evet bir yere ama işki uğrun ne kadar insanla körüp diş bekliyorla. Cümü? Fukancı yedi maşallah bek köp koçlarını yedi degen uçurunu yadıkar evet tuttu.
1: Çinhualu, hoç özen terep karap mangan terepte kızıl çıraklı maşallah bek köp get olsun işbaken. Degen uçurunu tapşır oldu.
0: Varıs doktor bir gündüm başlap komandor okuyuk çıkanttım. Sizdeki yokşaş maşinini beğdi heyde deyip sizden rahatınız bir sürüp baka heydeydi. Cihil badın birini beğe okşaydı varıs doktorga. Bu doktor yolla hadi yürüp kanda komandor okuyuk çıksın lan. Sizler adet doktor kanlığa basanlar ya bir iş gerek var. Kızmetlerinin karakterinden epit kancağda.
1: Çıkıdı bu lan o. A doktor kanı koyarıp, ma doktor kanı koyarıp teklif bilen çok. Kıl teklif kıdık bu olsanız. Kıli
0: yok kapsızcı mı? Teklif gibi olmadı, ügünüş kumağın kızgan boğmay.
1: Sel kem kese, toşmap sen sen
0: tepki mi? Toşmap sen tepki mi? Mağın tepki mi? Ügünüş kumağın kız etki oksaydı maşallah gıçı bir yerip çoğu.
1: Olarak çalı okup bakan
0: yeri. Toluklu ve tep.
1: O çiş doktorlarım şundacık okuyduken.
0: Ay şu doktorlar aşkı okusun, okusmaydıken cuma doktorluk mu ama okumusun bu maydı.
1: Şunu daha önce okuyduken
0: okusun, okusun. Doktorlar başka kesipler mi? Ma doktorlar aşkı okusun.
1: Şu, bizim de okup kesek oldu can.
0: Hadi bakalım.
2: Hadi yaktım ile masasını hayırlık dokuz, doburduktan yaktım ile. Biz bana. Şu doktoru olduk size, anlat gitmemiz var.
0: Makul buldu rahmet. Şimali meydan, canavup meydan, çortla taksi yokken deydi Şireli.
1: Abla kanı evçoruz.
2: Bu şunlarla dinarın aldı maşını ki şunlarla okuman kayınlar.
1: Makul. biz er ayol xizmet izdavat qılıb 3 aydan açdı. Deyib mana bu xizmet izdavat qanlar bək elə xizmet izdavat qan anlıqçımız.
0: Ay ma xanam xanım qızının nömrünü əvətibdi, hazırqış taksi tosiyamğa oxşumamdı.
1: Ma bekət tərəfdə kim bab?
0: Ma Şirali bağında qılam nəmə Şirali şimal meydan, cənub meydanda çortla taksi yox gə deydi.
1: Ya Şirali telefon nömrün taksi yox gə?
0: Taksi yox gə deydi.
1: Ey ma bekət ki berin la deymən, taksi şoför dostlar,
0: bekət. Bu gündən yox, xeyri da yox deyib qaqşa getdin la, çüdün kim bir qısımla. Əmsə məs bir neçisə. Basan la olmamdı ma, izzaqdı mən basam buldu deydi ma, izzaqdı oğum əvət
1: deyib çıxdı. Hə. Şidaço dostluğum yeni işte tosulup gitti diye uçur ne. Nur Jolin hu evetip de.
0: Bu bir ne çıkartın buldu? Hepti burun köyden çüşünün ahırını hepti den ki ulap görüp yürüyüm ben. Kanda iş yok gitti uçurka. Tep koşurca ya bir çüş mutakas olmuşsa ya.
1: Bir hepti burun köyden. Hel obdan çüş müddi. Onda olsun bu köp kısımlı çüş kırıp kaka uçmam siz. Biz asasen bizimki çüşlerimiz kino çekildi bu adı da.
0: Kanda?
1: Çükün tükeydi. Ets onda kolay da iş yok.
0: Ets durum unutup gittim işte onun için şöyle kendim unutup.
1: O kanda hop ulap başta şükür. Yakşı geldi mi? Yakşı bası bir. Bası bir şunuz yüzünüz yazgılı olsa değil mi? Yakşarak yezip bir körü varsanız. O bazı bir personajlarını koşuyor piçige. Doktor ama falan personajı almış duruyor teyle de. Mesnetleşkili bası ço. Bu şu adamın kim? Uklavatka hayatınmış. Bütün hayatının ki hali bir kısmı ne geldiydi. O şu çüş hayatı ço. Aşağıya atlı
0: olsun. Ya bu uyluğun ne çüş görmepti?
1: Her şey aşağıda aşağı uyluğun olsa demem.
0: Aa ilgir köyken çüşünü devamlaştırıp görüptü.
1: Her şey aşağıda kendini ikinci kısım durgu, üçüncü kısım durgu, dörtüncü kısım durgu çoğu. Yakşı bunda koşmamam da o. Bunda yazgılı olsa deme.
0: Çüşün lan omdan bolsun cümü çüş diyen mi?
1: Omdan görüptü hani bir omdan çüş görsün mü omdan bolsun de. O çüştüsa o.
0: Siz çüşün buzay davatısınız hazır.
1: Çüşün buzu şey yemez.
0: O personajını koş, muhab personajını koş. Tep ne kız o personaj koş kızım.
1: Koşmay.
0: Etrafı dikilen köz bul deyip o dikileneyim de kuruktuk Allah'ını köze.
1: Uğanmay uklay
0: tindem ayda. Uğanmay uklaş yakşı yemez uşurcan.
1: Ya 12 saat mi?
0: Uğanmay uklaş yakşı yemez.
1: Ya onda demedi mi? 12 saat mi? 13 saat uklap ço.
0: Yakı. Kanda uplan size 12-13 saat uklap etsiniz.
1: Yo o. Bunda 3 kısım yani 4 kısım 5 kısım katmam da.
0: Riyallıkınız mı hele güzel onda çüş görmen de büyüm kımsanız mı şurca? Hadi güzel yaşatsız o.
1: Güzel ha.
0: Riyallıkınız çüştün güzel mi ki değil mi hemen sizinki? Yani hoş olmayın, razı olmayın. Ey aşkım şey açtın.
1: Ben teki mellam şunda okşayım ben deptim ben cimbo. Ben bu etsi üyü günü çüşümden ahırını kısımlap görmedeydi. Öcep yok şu şeylerdi kalla vakinayı.
0: Çüşürün lan kontrol kılıp da hay. Cenab-ı polis tanesinden Guanghui körgeyi çıkıp sahi tez sürat yolu uçup emgek koçsuz geldim yollar havan kendiydi. Söygü.
1: Bu ne? Özal.
2: Yürüp cöğülüp gitti ve şu an hiç kızıvarlı nasılını bırak toğlasam mı aldın ha? Böyle bir kızıvarlı nasılını toğlasın bu hazır sözünü sorudu ailem. Sakka kanın bu acı şükürsün. Başka bir kızıvarlı nasılını toğlamın cöğülüp.
0: Şuradan aldık neslen çüşeydik gelmez mi?
1: Kızlık mı siz bu o çüşümünü ben başkırmayayım da son zaman da bu çüşüm tutsa o de. Mehmet taksi.
2: Salam Recep Tüttür. Ben yekenliğinki algı yolları var.
1: Yekenin algı yolları
0: yani var. Yeni şehrin şinkağı çıkıdığan Çağcan Körük yolları koçtan yadır aman diye uçurunum tapçırıp aldık. Ay rahmet sizge.
1: Ama şu Guçun ben... Guçun ben daha de. Yangan şavcıyı geldim yolları aman Kaşkay'dikken he. Kaşkay. Kaşkay şarkı yolu ya, Kazıvende mi şu körgezmi yolu gıcı boğan Arlıktan maçılığa intayın köp, karşı taraf ravan diye uçur ne? Ay izim gül emedip de.
0: Razi hem de gekılıdığan ügenmişsen lan bula, müştaptım kot kotluğuna yiğit başı da, deyip şimdi depti. O gekılışını ügensek bir kız gep bilen bunda bir iş küşkün de uylandık dek, mensuva gep bilen kılalaydıgan bulmayımız mı? He?
1: Ravan taksi. Home yolu yolları yollar ravanken buldu.
0: Bugün kıra bek yakşı maşın yetişme atı da deydi cümü.
1: Cevlan uçurunuz.
2: Hoşçakalın, uçurunuz çok hoş. Kepkazırdan 500 kilo omkırdın. Kaçı kilo bir fon kepkiler. Kaçı kilo bir biraz. Gölgün boğam boşa mı ne?
1: Anda hoş oldu demek ki. Bugün kıra bek yakşı. Maşallah yetişmeyi atıcı mı? Kıra bek yakşı deydi bana.
0: Kıra bek yakşı deydi Rusya bugün.
1: Ma Roşengül açamdın ki avaz şunda yıkımlık, çıraylıkken, bek köy, umakken. Roshangul ochamdan tin salomat bo'lsin. Hargiz zukam bo'lib qolmasin. Menga og'rib qolmasin.

0: Ben Roşen Gül Açam'ınki ahvazını anlayamıyorsam, belki onun yerimi buldu da başladı.
1: Her gün çola dep deyiz.
0: Ahırsı açtak geci mi? Ahırsı yaman oylap da. Şunu da yakışık hep denedik, ahırsı yamanı şunu da peş işler bakıyor.
1: Anıymen dep de. Sizler dep, sizler dep düşürce. Siz bana onu açtıracağım.
0: Ya ahırda açtak yazık kuyuptan ki onu kekamsın dep. Ya
1: ben likin zukamda buldum de. Oğuşla yıl dedim ben. Ben sakıyıp bulma. Evet geç.
0: Ahırda ahvazını anlayamayı kalsak dep tutucum ha. Abla kanay.
2: Şenallı Kozaklar'ın hazır maşrıkçı Demir Manga Yunus. Soğra uçurcan. Şimumuş ahlakı ula süreleydi kalı bakem.
0: Bakem.
1: Şahışımır taraf yollar avan deyip gülmeyre kendin bir uçurulan yollap dikensiz. Onun hem de eminil onda digilin bulmaydı. Bazı keyfiyatlamında bir ilgis peserek hop ki onunla yerin bu kasılmayı yürüm hop kaptım deyip. Onda disenlem o bulmaydı onu. Adam diyenden az bezi de. Şuna mı bu kalıdı o uçurcan? Şuna mı?
0: Keyfiyat ilgis pes oldu ama.
1: Ve onunla yerin bu kasıl için sel ki onun yerin bu kasıl bir işler. Men şuna bu kaptım en deyip lözü gözü diagonos koyuldu Allah baki hazır. Takımla o, işte bulu demdi, köngülümüz yerim buldu, keyfiyat, her kıl keyfiyat oldu adam diyen. Hoşallık, başında koygu, nefret, muhabbet diyen de ki her kıl hissiyatlar buldu gani mi?
0: Bir kıllam toğulunmaydı hem de.
1: He he.
0: Bu...
1: İşte beni iskılan mısınız mesela, koygunu mu iskılan mısınız, hoşallıkını mı iskılan mısınız, mutlaka normal olmaydı.
0: Bunu ondan belki aç. Diagnozu koyuverip başta
1: kaklanmakta
0: öyle damıp kapı.
1: Ondan uyulmağın cümle gülmeyre.
0: O işin aslen düşün vağınınla kızıktı, düşenmeyle ütkesi anılmamdı ne.
1: Ya doğru düşmüş gerek de onu. Doğru düşensiz buldun.
0: İşte doğru düşünüp bulanmaydı de. İşte.
1: Şunu oğlanma kezun doğru taksi. Rahmet. Şunda hoşuk ettim. Ettiğinde bir ruhlu kop kaldım. Keyfiyatım acayip yok şoka. Ben ne deydim? Ma yolun oturduğu bir maşın toktap kaptık ya. Maşında toki yok. Yolla tosluk gittim. Ben verip maşınamda çoğunayan babaydı. Çetip otaldırıp etsem acayip hoşuk etti. Yollam içirip gitti. Ne çıpıl buldu depti. Rahmet yolunuz mıyın dep şunda dep koydum. Şunda koşup gittim deydim ben keyzan tortak.
0: Midon ki.
1: Rahmet çı mı?
0: Onda halp et bu.
1: Ha?
0: Midon ki de meyde hizmet izdevatka uçuru vakya minin uçurumda okumayım yani kapıp kaldım silerdin dep ma.
1: O yunda kapı koysa kummaydı. Hmm. Bir anlık uçumuzda mı kapı koyumuz yok bizden kundak.
0: Hapıman hapıman. Bizden kapımı sanılıp bulup uçur doğruluk, uçurumun okumada onlar deyip ki bir kapımı kan bu sanılıp ben hoş olduk sizlerden.
1: Rasa.
0: Oy. Mavo Gülsay'ın üstündeki tört koç kızılçırak Tokyo'yu. Doğru hemen mi tünü geyiz kıldım. Aşağı Tokyo'yken uya bir hatarlık çıma bek dikkat etmeyenle yük maçılır bek bana da yoldun. Çukum tok.
1: Ne bu?
0: İşte gel şu aşı. Hem nimdeyimiz deseniz bir adam yargını bir adam gel, bir adam yargını bir adam gel diyenek ki. Aşağı bulduken.
1: Lekin qarmaq qobek peyz göründü o mu? Nədə orni?
0: Nəsi gənək çıxı oturam.
1: Sorab qoymam 6-cı kilindən könlü yaxşı bunda.
0: 107
1: tə. Şunda heyran qap.
0: Amma nəsini yapaq qandak oturursuz bunda? Bəki yığınız kep kəsim da.
1: Üzən buğul quyuğu çü mənim bu bəz vaxtlarda.
0: Çonspet oturam da.
1: Şunda.
0: Onun üstü qızvala dəngə
1: təs. Amma şunda əslən kösəm sorab baxım kildi. Yeməyim əlkin sorab baxım faqat.
0: Nədə? Dep digən qonaq qarab.
1: Nədə onda dilim mən bu siz mən.
0: İçiniz aşta dediniz.
2: Bunun deyiniz, bunun deyiniz, ana metkerlerinin yetmeydi. Ne var çengim?
0: Bazı apılan pek hoşlanmaydı elek bende.
1: Onu yetmeydi, ablikim can hem de. Siz bu bir kaksıl aşağıya ekip
0: bulur. Aşta aldısınız ki, arkanda bir tamakın diken çaldı. Vay, ne mi diken bilen ki, mi şu? Apam etken yetmeydi oldusunuz. Bir nesli ki, apan hoşlanmaydı, hiç kim demeydi.
1: Hem hepimiz aşına davet oldu, anam etken tamakka, anamdan temet etken şu anlık, anamdan tamakları yedeydi. Bir aşkanlığa bağlı. Bu aşına buludu hem de.
0: Ya ondan bombaydı cuma.
1: Ondan
0: bombaydı, o obdandır. Bir can yaksanlı bombaydı hem de. Toğra, o çoğunların etken tamakı diken şundan yakışı, hiçimizin şunu yap, çoğunluğun, şunu köngen. Şundan mı? Bazı tamaklarını, bazı adamlar şundan usta oldu tamakka. O hem mi tamakka şu apamızın usta olup bulup gitsin atayın. Doğru o apamız etken temge işlemi yetmeydi o lakin hem de. Başka tamakla mı kirli noci cuma?
1: Tüt gün apız etken tamak yep geldim şu.
0: Yep geldi hem.
1: Şu kokak çıkın ağzım.
0: Bunda digen bilen iş kılıp işte desek o şu nurgu adamda tılayısını bilmem ben. Lakin kanunlar bilsiniz rastlığını. Apanızın bir dapence kurt pek ne? Kutu okunu uçacak canım. Madapancini koruyalım diye koruyamam diye.
1: Madapancini hem de bana açacak, bana temin çıkarıp koruyamayı demedim.
0: Ne? Apanız etken tamam, noçu dağıtmam tamam.

0: ertimiz tekim güzel buludu diye onunla çoğumuz ben küçük vaktimden tatıp avazını lan alaydım dedi.
1: Küçük vaktimizden baş. İşkilerden avazını mı?
0: Ya küçük o meldikam dedi.
1: Bizim ya şu. Siz küçük vaktimiz bizim küçük tok. Vak mı?
0: Biz yaş vaktimizde pek yaşken tokumuz diken de kakıldığımız bu. Kuşağdan yol kaybederek kuşağ şehirlik doktor khanının altı usulup medeniyet yolu tutuşup gitti deydi kuşağ taksiyene uçuyor ya.
1: Mine ayalım mı hazır mışkem keçe. Mendin keçten imi tamak yeysiz deyip sormak. Sorap mı bakmakan. Balladın soraydı ol iken.
0: A vallahi okşaptı okşumaptı bu deydi. Siz ne vardı okşumaptı mı tamaktısınız?
1: O okşaptı okşumaptı da münasersiz o. Köpünç şu balladın soraydı.
0: Ya yoldaşlar onda okşaptı okşumaptı bunda bunda desenler tılanla isler o.
1: Keş nimi yeyse et şu nimi yeysler deyip soray demez mi keş vaktları?
0: Balladın mı? He. Ben sorayımız rastlı kura. Ben bunu sorayım ben sorap akır üzen bilgiyen kılıma ver bir.
1: Yolcunuzda et şu nimi yeysiz dadısı edip sorap baktığınızda.
0: Sorayım ha.
1: Soram siz?
0: Sorayım ha.
1: Böyle çok gördükken sizci mi?
0: Çok görme ha. Çok gövçülü var dursa.
2: Aydınlığa da silet diye kaydırmak alıştım namaz atışma ana. Kaydırı patmada o kadar işimde kaldı kuzman.
1: He makul buldu.
0: Makul
1: Şavuğunu mu akşam ben öyde kıgan gengo rak korum size okşaptım ha de. O da. O şuan da kıldı.
0: Çınsa iyi gamrak kendisi la.
1: Vay ay üstte dikki muş köyünü sanmakan bozucu okşamaydı bu. Reng mi reng diken reng yok.
0: Çık nesle sevapsla mı? Sizden özünüzden yerlik resipte kılamdı bu tamak ha? Şavu. Hemenin bağı bunun içi de. Lik ismi mi o gengo rak kormuske?
1: Okşaptı de koyma.
0: Babda erle o erle kılan tamakın diken okşumusum okşaptı de yiyemiz.
1: Bu terakki kılıp da hazırdı. Gengo rak korumalarını mı koruyordu lan bu kettinizden ha çavu?
0: Şu. Aşpazlık tekniksi üstüptü.
1: O lağmen sonmen polo degen ot çıkırıydı o şey ses.
0: Ya o adetki tamak olmamdı. Mançilik tamaklarını itip taksige mındak.
1: Adem ısmını testler dedin an tamaklarını şuna abdan koruyordu kendisiz.
0: Öz icat kıp korgan takıldı olikken karsam. Köylü halıgın o içi.
1: Ayamallıgın.
0: Hotan şehir merhaba yol koşuyon işte ravandaydı cüretcan.
1: Abdikerimcan, Abdurimcan. Oldu. Mao güzel hayat, güzel. Kapkulam.
0: Hey, yaxşı yaxşı özünüz yaxşı tutdunuz mu? Qana ahvalınız, mijazınız yaxşı. Bugün benim tolgan günüm diye bir tebrikler koysanlar yaptıken de ben Ahmetcan bir uçur yolu yaptıken.
1: Ya, mübarek olsun.
0: Mübarek olsun ne tolgan gününüz ge.
1: Nereden can?
2: Ben gel kocam radyo olsan avazım bana yavaşmam da.
1: Kildo. Tazı bayağı yetkizem hepsiz bu sesik yapmayı. Bunun da mı yakışı değil oldu de?
0: He.
3: Benim kızım tamamen destili oldu okşuman okşuman. Okşusa aşık. Ben kendi geldi okşuman. Aşkallah bir mutlaka Allah'a okşuman.
1: Hmm, makul. Kudret.
2: Ya Roşengül Ede. He. Üzülecek de az olsun mu? Tamak dek ama. Tamak dikeşi ama. İyi ayda işlep koyduk.
1: He, iyi ayda mı işlep koyduk.
0: Siz polo ile çamifin dizip koyduk mu sizin aldığınızda?
1: O işte bir
0: şey. O işte can aldığı çamifin bu. İdali miyen dizip koyduk da.
1: Bu Camel kandak iyi bu sizin iyi ayın.
0: Polo'nun Camel soğukken o çöp kete ha.
1: Polo'nun Camel besi Lerman'ın Camel'ini verdi. Kendi kızık oldu.
0: O iyi ayın başı kudretle uzun okşaş olmamdı. Hotan şehrinin ki Cintong yolu yolları havandaydı. Ablat Hotan taksi.
1: Maslaştır tuzam yaptı o.
0: Onu mu yaratmadık biz?
1: He.
0: Öyde kandı ki özümüz yaktırgan seylerini sapmış. Şunda kınmayımız mı? Dip şavu. He buptu. Aşında ismi aşında her kılla aşında it yanla uzanla yakış köyken kendi verseyim bana kılamda o neymiş o.
1: Hoten şehrinin ki cintun yolları yollar avan kedi yavuşurdu ablet hoten taksiye verdi da.
0: Okşu, nemin okşu demedeydi o? Maş Gülnur Hanım özünü maktan etip doğru. Men hemme tamaklarını bek okşutup itmen. Ballarım çundak men etken tamaklarına amrak deydi Gülnur Hanım.
1: Hmm.
0: Sizin aşı ettikallik miş naşlığınız karaplı başka tamaklarınız gımda etti usta işgeldiğiniz de ben bu karaplı eski kagan.
1: Şu.
0: Demek siz rast aşında usta okşayız.
1: Şu.
0: He?
1: Şu doğru şu.
0: Naşlığının da çıraylık tizi etken hanım o tamaklığı digende ren, tem, can kırgızıydı da inaklam. Şunda oldu da. Менің телефоным білен машинам ішқіліп шында мамырақ сілеге. Ажайып деп ма. Жыбоның іші кіріп көсіңіз омамды?
1: Ә, іші кіріп көріңе?
0: Сұртым марылап
1: көмек. Fatime.
4: Komşu yerlik tamaklandık okşudun dağınan tolu, koşan, yoktan şöyle diyenler. Bugün bunu yan zamanın tamaklarını takkat izim o yineydi o. Hani ilk gün okumaydı izim o.
1: E çoğunlar şey vermez mi? Şunu dedim ben bir şey.
4: Bekle kısım.
1: Hem mi tamaklı o apam okşudu da desek mi bulmaydı ha?

0: Dişki düştü çıkılgan radyonu siz açıyor.
1: Yazı içi onlamayı hecep çık vaktan ötküzü itip siz.
0: Moşun akıncık vaktan ötküzü
1: etken bana. Evet, güzel ama yazı içi kulcuk bir ilişki sebep mi? Ne deseniz bir narat, bir sayram. O sayet yüydü çünkü şu an radyonun hem de boyu kesip yügül olmağın dikin imkaniyet bu mu kalkışıyor? Bak doğru düşün öyle.
0: Siz bana iç belseniz ben bana Burkan uçturulur başını ötküzü geçtireyim mi?
1: Siz özünüz açsanız ben zukan boğandı dikin çıkmansam tesir kıldık ya. Azizem isimlik hanlıq uçumuz çoğrağınızı tapşırıp aldık. Salametlikiniz oğuşlup kedi daşının işinin. Yakşıp kedi siz. Cuma? Kaşkaya nam davalini suğurtısını kartın ürümçü toluqla becergil bulamdı. Dip çarşı sorap diken siz. Kaşkaya neki upkas ürümçü toluqla becergil bulamı bunu mən uxumaydıken mən bir sorap akaylayım anı cuma. Ma bildiğin hanlıq uçurumuz bu stepesun bu musa? Hoca nenzer şama uçan tarafla bek tosulup gitti deydi cuma rahmet sizge Karılgaş uçuğunuzu tapşırıp aldık. Mən Elpa sizin uçuğunuzu tapşırıp aldık. Mən çoğun maşını eydeyim şuna benim ismimni Ahmet Benga deyip özgertip koysanlar deydi o. Makul buldum ona özgertip kısmınız ne ha. Çüştü şunda okuştu polo odun birini itey ki mən deyip Munir'e. Bek okuştu bitmeyen digen küllür olsa okuşmayı kaldığına işlap kaldı.
0: Bunda olsun bir işe uçur var için yetkiz yiyelim de yok.
1: Yetkiz yiyelim, yetkiz
0: yiyelim. Olursa yetkiz yiyelim. 10. ayının 8. gününden başlayıp, benim bir gününden başlayıp, Ürümçü'de metronun katnaş vaxtı da özgürüş buldu. Ürümçü metrosu 2026 yılı 10. ayının 8. günü yürüyüş haritesini almıştırdı. Metro 1. liniyasının yani 10. ayının 8. günden, kiler yılı 6. ayının 30. günü geçip boğan hizmetkörlerdeki yürüyüş haritesi mundaq tanışılıyordu. Katnaş besik mezgilde yani saat 8.20'den 10.20 geçe, saat 18.20'den 20.20 geçe her 6 minut 15 sekundda bir növetçi metro katnaydı. Adetki vakitte yani saat 8'den 10 minut ötkenden 8.20 geçe, saat 10.20'den 11 geçe, saat 20.20'den 21 geçe her 10 minutta bir növetçi metro katnaydı. Katnaş azadi mezgilde saat 7'den 40 minut ötkenden 8'den 10 minut ötkiçe, saat 11'den 18.20 geçe, saat 21'den 23.20 geçe her 15 minutta bir növetçi metro katnaydı. Metro 1. liniyasında 10. ayının 8. günden keler yılı 6. ayının 30. günü geçip olgan demeliş küllerde yürüyüş haritesi boyunca bütün gün her 15 minutta bir növetçi metro katnaydı.
1: Yani bunda bir uçur niyet güzeli. Ne bileceğim bunda neydi o? Mağa kızı kış aldırgan yolda kala deyip naiti ciddi. Mağa 90 taraf karab mangan. Oğlumda mektep düşürüp koyup balsu uçup Ulanbay şofi izlenden ötüp maşından aşk uçunun oğlumda kalkanlığını bildim karanla. Abla deplamış kendim yenip gelip mazır maşından aşk uçunu elip yana kaydı baştan yolga çıktım. Bek aldırsı bulmaydı kendimi aldırgan ne göre deyip aldırmağandan kendi gidip. Zadı bulmaydı kendim şuna uçur yollap da. Bay Razi, emdi yolu çıktınız mı? Ne mesken size? Hoca nezden ademle köp, maşını mı köp? Ne uçur yol yaptınız?
0: Yeni bir uçur var yetkizeli ama Ürümçü Lopnur yokurturak taş yolda seperge çıkışı dair en yeni uçur. Devlet yolu 0711. liniyasını Ürümçü Lopnur yokurturak taş yolda yol yürüyüşünün bir hatta ravan tertiplik buluşuğa bütün güç bilen kapalatlı kılıp mulazmet rayonunun ul esle mulazmet süptini hakiki östürüş için Ürümçü Lopnur yokurturak taş yolunun Tövengi yürüyüş liniyesi, yani Koruldun Ürümçü kildiğe yönelişte Olguy Mulazmet rayonundaki May gaz kaçılaş punktida məxsus təşürüb rımıt kılış məşğulatıya kanat yaydırıldı. May ve gaz kaçılaş punktidaki mulazmetini toxtub təşürüş rımıt kılış vaxtı 2026 yılı 10. ayının 8. günü yani bugünden 12. günü geçe bulup mulazmetini toxtışkı çetildiğen daire Devlet yolu 0711. liniyesi Ürümçü Lopnur yokurturak taş yolundan Korlu'dan Ürümçü kildiğe yönelişideki Olguy Mulazmet rayonunun may ve gaz kaçılaş punkti Təşürüp rımıt kılış mezgilde Tövengi yürüyüş liniyesideki Olguy Mulazmet rayonunun may ve gaz kaçılaş punktideki barlık mulazmet umum yüzlük toxtuldu. Mulazmet rayonunun başka yürüyüşleşken iktidar rayonu da normal ticaret kılındı. Ürümçü Lopnur yokursak taş yolda yol yürüyüşten de may kaçılaşını muddetten burun planlaş gerek. Tövengi yürüyüş liniyesindeki yeni müşü koruldu Ürümçü kildiğe yönelişteki Olguy Mulazmet rayonu Ürümçü Lopnur yokursak taş yoldaki yadroluk təminat ponkiti hesaplandı. Bu katımkı təkşürüp rımıt kılınılgan mezgilde may ve gaz kaçılaş mulazmeti bilen təminlimeydi. Шопурлар ва жолоочуларныңки автомобилга майны алдын лыккачылап, автомобилныңки сижил жүрүш мусабысына муваппык пилалап, ярым жолдо май яки газ түгеп калышы себептик жолду туруп калыштан сакынышты эскертебиз. Алгы мулазмат районунун кипкене майны газны ау Хажиңда, Хажиң мулазмат районы яки болса, балдураарак качылап маңган болсаңлар. Токачылаш ордун бар эде.
1: Эмечен дейди ма даваланыш картасы жоқап кеткен болса өзү бежирген şu банкынын тармак банкаларга кирип бежирсе болот экен. Лекин кайткан вакытта өз жүрттедики şu даваланыш сугурта иштери жайыгы берип номерин өзгертип атмаса я жардам урдуган башка кишилерге таасир болот экен дейди жумун. Даваланыш картасын толуклап бежирмей электрондук нускасын чыгарып иштесин болот дейди Ильяр. Туура, электрондук нускасын иштесеңиз болуп берет де телефонго набады, телефон аркылуулукламчу.
0: Şu
1: Aşu davalış kartısının üstünde bankanın adresi var dedi. Kaç banka bop kalsa şu banka bile alakalışıp bilirsi bulu diken he?
0: Şu, ablikim taksi uçurunuz.
2: Uçurca bombayı dikerdim ya o. Buluk kızını. Benim adamın da kart çifti ya kurumki de. Eşe bulukla yazdık. Buluklanma gözler gelip buluk olduk he.
1: Bul diken dedi o ma bir kısım dostlar bul diken de püçüne dedi o.
0: Canobi bu güzelde hazır. Хериде алла кум кум кум кум жүмө ма кочондон зенди дейди. Таксилар жок дейди ма у. Бекетлерде хериде алла бек көп экен, лекин таксилар бек аз экен. Şu атраптык шопур достор вактыдараак берип шуларды бир таркаклаштырып өткөн болсо азыр такси сактап кылып атканлар бир аз көпүрөк мо, э?
1: Şu ашындак экен şu.
0: Турду эпендим, турду.
2: Доолар тамак.
0: Турдуке хапаман жума. Хапаман а турдуке.
1: Турдукам сел тамак менен кош жок экен жумо. Оянчы тарапта жолдор раван экен деген учурунда Абдуа апандым эметипти жумо. Гүзел Нурада, ой рахмат, рахмат. Бир убакыт чыксаңлар мейман кылсам деп.
0: Рахмат сизге.
1: Ама
0: биз мейман кылабыз.
1: Şu ма радио алма алмасыз ма жазды бир шикай немиш алмайсыз деп койсо хижилүк кетипти ма Гүзел Нурада.
0: Бай.
1: Şu мейман кылсам силерде деп. Ой якай, ундак мажбурият жок.
0: Мажбуриятлар туда эмес эм. Хоянчы тараптар жолдор аван экен азыр э Абдулланын күчөрү Абдулла рахмат. Андан ай көрүлдүн. Көрүлдүм ма Үрүмчүгө меңишта. Жума ма Алгуй мулазмат районунда бүгүндөн баштап 12-нчи жылгача ремонт кылдык э май качылаш, газ качылаш иштерине бурунараак Хажиң тараптан мо, Болгонтай тараптан мо ошондон качылап тузак болду экен. Болмаса Алгуйго берип качылайтчу болду деп ойлоп калсак лам аяда май газ жок экен.
1: Туура, туура.
0: Эка, эне ашадын. Кайнымызга енеп, жолну артык маңдыга ашыбызсың, э? 8, 9, 10, 11, 12, 5 күнке. Өз хал учурунуз. Да, сиз көрүп турупсуз да, э? Видеолорду.
1: Да, азыраак эланны кысаклап.
0: Ой, эланлай да убактап калды, э? Шинжаң көчмө хабарлашышынын айлам торун иштесеңиз, сөзлөшүш вакыт чеклемеси жок. Бир айлык кишилери өз ара тосалгысыз телефонлаша алады. Бир адам хак тапшырса, бир айлык кишилери бахраман боло алады. Үч ханылык номерин эсте тутуш асан. Топ ичидеги бир айлык кишилери Шинжаң ичиде өз ара телефонласа, бүтүнлөй хаксыз. Тор хакы арзан һәм колайлык. Тор сөрөтү яхшы. 10086-ге телефон кылып бежере алайсыз.
3: Ака эгилик тиклебике дегенде,
4: ондакта саң бир ян тоныштырай. Алтын булак ян телефон базарында фука ижарга берилген. Ян телефон тижарты, ян телефон ремонтчылык менен шугулансаң болду экен. Алтын булак ян телефон базары ян телефон сатып алган харидаларга токтогоч экран чаптыгы сугат кылды экен тихе.
3: Орнет Яшар айны Азаттык жанубу эле Алтын булак соода сарайы 1-нче кабат чоң экрандын астында 136-339-68-444. Епек жолдогу Норки маркези Тияншандагы яңы сапар. Шинжаң Хайнын Норки шаарчасы 9-нчы айынын 28-нчи күнү тижарат башталды. Орны Үрүмчү Тиянша аэропорту Т2 аэробинасында. Европа Азиянын мода маркези. Сүпөтлүк мал моданы, гүзеллигин намаян кылды.
5: Таңыштын катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагаздардын дарежеси янымы жогору көтөрүлдү. Аба өткүзүшчүлүгү, суу сүмүрүшчүлүгү жакшы болуп, ханым кызларны рахат эс кылдырды. Таңыштын катты мукапат. Кава үчүн эмен таза кагаздардын дарежеси янымы жогору көтөрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселе доюндумо мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мукапаты сизни сактап турмакта.
6: Мехманханада сигнал күчлүк. Амма у жерде сигнал жок болдуган. O uydun bu uygu çıksanızla tor üzülüp kaldıgan ehval, Adem'nin keyfiyatına təsir körsüdü. Şinjang telegrafının gruplangan torunu işlesiniz, optik kabel her bir eğiz öge bevasta ulap berildi. 1000 megabaytlık tor öyünüzden hemen yerini kaplaydı. Öyünüzden arkandak yerde yukarı süratlik, ravan tordun bahırını alaysız. Telegraf torunu işletken yıl sanınızı karab, məksuz itibardın bahırman bulalaysız. Tezden Şinjang telegrafının ticaret zalığı beri bicirin.
3: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şinjan Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal, modini, güzelliğini namayan kılıdı.
5: Tengştin katı mükafat. Kava için emen tazlık kağazırının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallık, kıyı su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat iz kuldurdu. Tengştin katı mükafat. Kava için emen tazlık kağazırının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiye Abul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundumu maskademdisi itilidu. Altın üzük mükafatı sizini saklap durmakta.

0: Азия 10 айының 15 күні саат 24-ті тәңшілуді. Hazır xamneft bazarının özgürüş nisbeti -4% etrafında bulup, her tonlu may bahasının 210 yuan tövelleydiğallığı mölçerlenmekte. May bazarının hazırkı tövelleş nisbetinin karğanda, kiler qatim her litr benzin, salyarkının bazı 1.6 pondan 1.9 pongucu tövelleşi mümkün, bu pekat devreylikteki mölçersallıq məlumat bulup, en ahırkı baha tanşaş neticesi 10. ayının 15. günü Dövlət Tərəqqiyat və İslahat Komitetinin uxturuşini asas kılıdı.
1: Uzun yıllık seferge çıkmaydıgan, avtomobil may bakıdaki may yeterlik bulgan dostlar aldırmay, 10. ayının 15. günü may bahası tanışalgendinkin andın may kaçılısı buldu. May bakıdaki kaldık may az kalgan dostlarının may bahasının tanışılışını saklış acetsiz. Yerim yolda may tükep kılışının aldığını ilişkin ihtiyacı karab may kaçılışını tavsiye kılmışsın.

0: Sırt.
1: Doğru.
0: Özenlanan yan çıkıyor. Ziyanlımı hep kildik ya bana. Mayı serpiyatı işip getiştik şunda mı olmuş?
1: Doğru.
0: Ahvallarını keltürüp çıkırdık gen. Şu mezmalarımızın tuluk anlığan dostlar. Bosa bundan kiyin muşnuklağa alay dikkat kılsanlar. Mayma maşnanlığa azıraq ketidu. Yan çıkınlığımı sel lıxrağa turdu. Cuma dostlar.
1: Ma şehir işçi de yürüdüğün dostlar bosa mı senge? Abdumobilgı lıxmay kaçılmayla. Şikizüyelik may mence hemmedin.
0: Muhabbaqa.
1: Şikizüyelik mayın kaçılmasanla. Eğer de mayını az ise maşinalar hele bir külle mağdu. Şuna ilik lık kaçılvasanla yine ilik abdumobilninki eğirliğine aşırı bitip yine şu may sırap buluğanke.
0: Nurgun bilimlerini ögünü aldım cümo. Hem de ayal şöpürlü adette ma inçki noktalağı bek dikkat kıp getmeyemiz bu. Hem de asasen öydikiler maşinini asıraş veya ki başka işlerini teyakıp be geçke. Teyya alette eydeşini bilimiz ma mezmudinkin bir kısım özemlenme ama adetedeki hatta bir
1: bilib aldınız.
0: Qarashlarning baliqini bilib aldim. Men endi liqmay qachilab, bexatar menishni yaxshi ko'rdikman. Nim deb o'ylaymadingiz? Ayollar biroz ko'p o'ylaymiz ku. Yo'lda tuyuqsiz moy tugab, to'xtab qalsak, qanday qilaman deydigan bir ashinda biri. Xiyollarchu kirib oladi.
1: Unda xiyollarni qopang chiqarib yitdim qoldi.
0: Shuningda nurg'un bilimlarni o'g'inib oldik. Mush mazmun orqali sizlar o'g'inib olgansizlar do'stlar, nayt yaxshi mazmunlarni so'zlab berdik. Undan ma vision spomizga kelgan uchurlardan do'stlar davomli yetkazaylik.
1: Yoshan beylodi to'slish eg'ir deydi, bu ajar.
0: Usovi u uchurni qachon abatgan bo'g'iddi? Ma bizning programmada bu to'g'risida uchur kamida, hozir hamda uni qayta oqtirish imkoniyati yo'q. Qays programmada bergandi bir dang'a men so'rab qayri yasachiladim.
1: Olimjon Yoshorjon sizlarning kiyim shkabingni bo'lgan xil baxtgan. Mening bir tol sumkada bir sumka kiyimim bor.
0: Chor sumkada chor sumka.
1: Chor sumka o'tiq chor sumkada tixi.
0: Bir sumkali kiyimim bor deb demak hamda mushu mening shkabim kichiq bo'ydi sizning lamg'o degan narlar ma'lanini anglab o'zingizga sal tasalli berib qo'yinglarchimi? Chuqum deb qo'yay.
1: Ma'qul ma'qul.
0: Nurina uchirib yasharja yaxshimi? Bakensla bayramni jonli qo'yinib oldinglar, ha deb uchirib berib qo'yinglar.
1: Aqir.
0: Xili jonli qo'yinidi.
1: Ishlagan vaqtimda yo'q Nuri.
0: Tuzuk ishladi. Kechiballarni ishladi. Kashballarni ishladi, damog'anda tuzuk oldi. Demak, ishlasang tishlaysan degan bo'yicha oldida ishladi. Keyinda ishlaganini pullarni ichilgansa?
1: Ha, undan yaxshi bo'ldi, u ishlasi yaxshi kayina.
0: Bu shon midrab tug'uluq do'stlar. Eliqi bika yatqichi bika ishlaydi degan gap bor emasmi?
1: Ha, u ishlasi yonchiqqa kirdi ekan.
0: Ishlaydi, ishi bo'lib ishlaydi bir baxt do'stlar.
1: Shu, chiqdi ekan emasmi, ayib bo'lmaydi ekan.
0: O'z holini o'chirib anglaylik.
2: Shonglayanning keyin tarafdan menga ba'zi bir xaridani bushin beylul keldim yo'llar avan jumada.
0: Rahmat, Andarning dadisi, riyosatchilar yaxshimisizlar? Sizlar mushi qizil chiroqda, mushi yashil chiroq yongandan keyin mushi oldirmay o'zining ishini qilib chechini tatlab ondan mangadigan mushunda shopir do'stiga bir eskertish berib qo'ysanglar, bir yashil chiroqdan ikki mashina o'tib bo'g'icha qizil chiroq yenib ketyotgan deb uchirib beribdi. Birinchidan o'zingizning kayfiyatingizni ayt, yaxshi turaqlashtiring. Hamda hamma odamning mijozi o'xshamaydi. Biz programmamizda davomli davatimiz mushi birinchi Rette tuğan dostlarımız çokum çırağının özgürşik alay dikkat kılaylı. Hazır onun üstüge maqatnaşını tıxımı ravallaştırış üçün saklaş rayonu'nı kırıp duruşunu əskerti batıdu.
1: Doğru.
0: Xat çıxıdu. Deyçüyü kırıp durunla deydiğen. Çokum birinci rettik, ikinci rettik dostlar alay dikkat kıp turaylı. Kendik dostlarının hissiyatını mı oylaylı. Cümü. Hem meylen anlıq bulaylı, medeni bulaylı. Özümüz mü de oran almaştırıp oylap bakılı. Biz av ücretinin keynide. Naydi ciddi işimiz ba. Aldıda oturup qalğan şu dostumuz sörelmelik qılıb bir xil ya telefon oynayıp şundan başqışlarını qıp oturup vaqtıda ötmese iş küş maşinının az ötüşüge səbəb çöp qaldı. Şu vaqtı bizim hissiyatımız qanda buldu. Şuna davamlıq oran almaşdırıp oylaylı dostlar. Andan keyfiyatımızı yaxşı tutaylı çö. Hem de ya undaq ya mundaq işlağa yolu qıp qaldıkenmiz yol digəndə maşin heydəşlər yandı. Ləkin şu aşında bir xil açıqla işçimizgi yığılıb ən axırda uylumağanma bədinimizdən signali çıxdı ekan.
1: To'g'ri.
0: Ochiqlanma, siz meni faqat asirmayapsiz deb shunga salomatlik nuqtasidan xap bo'maylik do'stlar.
1: Qo'shilmayman gapingizga.
0: Sheralini o'chirib, Urumchilik 4-chi xalq doktorxonasi oldida oila mashinalarining birat turi bilan sabablik to'slish eg'ir jiq inkas qildim mush yanada puchir beribdi. Hamda munosabatli o'rinlar hozir mush to'g'risidagi xizmatni bak yaxshi ishlayapti do'stlar. Hamda bu do'stlarimiz o'zaro bir-biriga xabar yetkazamdi. Munosabatli o'rinlar bir taraf qilib bog'a vaqtda faqat ko'ngli bo'lmaydi, ay Yashar. Lekin tuyuqsiz bir bardo bir kuni ko'zi kundusinmaydi. Kunida deb bika qonunsiz kira to'shiganlik sababidan jarimani yeb ketsizlar do'stlar. Shunga

0: çılgınlığı bu. Yine de çok kötü. Fulak fulak çıkıp durdu.
1: Aşı aşı. Ne
0: oldu? Ne al ya ben yıl aldım. Ya hepsini minim. Ben neyme iş takıyorsun kendin neyme yani. Daha bir akşam zehir katında kıl soyunma. Daha aptaplardım da.
2: Huzurlanıp.
0: Zıvanlı çılgın kendinden kıl oldu. Yani işim ben neyme. Kitaplar verdim.
1: O sumkanızdan işte de mike mi ba, çapa mı ba, işte mi ba, paypak mı ba
2: kıcan? Mavu, mavu çoğu yağın bop kaldı. Pırla pırla tıkıvı dediğini erle özenle. Ayalla rətlik bəsək. Ədisi bir nesanlarını izdək yarayanda əmini pırlı vidisiler. Şuna olan hem de kündü oxşar işini qısaq bəzdi bizimin cili bop kalımız dostlar. Şuna toxtap toxtap bir mında xoşluğumuz tutkandı rətləb birimiz qağa vaqtta. Kotuldap koymuş çünmüş da kalaymıqan tutsuz əməsma deyip. Əsli səbəbini mən mi düşünüp kaldım cümümüş kalaymıqancılıqdan. Çünki ma rətlik esilmıqan ki. A bir nesini tapamayla pırlap pırlap tıkır dedi gelsin.
1: Hoş olsak oldu cuma hadi hemen daha koyay. Abi ama erle hoş olsak oldu. Kimimiz ne pulga ağam bu mıgam olsa taşlap duydu de.
2: Lekin pırlap pırlap tıkır dediğini üzenle dolu ayarlarında çaplamanla çok karap durup. Jüp çıraylık pakız kıpır vatkandı o. Rətləb kop koysa üzenle ya maykalını tapamaysa ya bir tal iştinalını tapamaysa hemen bırakla işte kıvıtısla. Şun silahının mı işki kolonla boğan ki ançımıcı rətləb koysanla bu mu bir xil besimini yine kıltıdığa işçi öyrətləş mi? Nim buldu özenle koygan nesini tıkı biz koygandan bekerek cahide tapala isle. Oy tuptura aldın kıttım rətləgen iştinimle mayakka maykanla ayakı koygan da. Antin sizin gününüz yaxşı gel. Lantaydıge yaxşı cahide bizden oydu kilemiş o aptap en çüdüğen en yaxşı yani ilgili vağan lantayını. Bizden o lantaydı şikapa.
1: Davat sizde hazır lantay koysanla aptap çüdü o. Kimiğinle digen şovdu uludu o.
2: Ve bizden lantay öyrede yasaklık. Gerçem de mavo köylü mesel küçük olsun mu? Dikin şunda köngüllükçü mu? Lantaydı lerin safa alabamda otdası beden beden giyip şip durduğun biri. Safa alaba şu yada oturup film işleyip mesela kimlerini almıştırmak gibi olsun müziklerini koyup özününki kunciyeni. Menem de silahı okşaşılıkında çıpar somkığı seppemi de. Tazı tört gözlük yoğun işkapı var beş gözlük getirdi.
1: Beş gözlük işkapı.
2: Küçük de kakşavadı düşünün çıkıp teselli bir koy. Aga senin günün mende yakşı gel. Adette mina, muşta bir lan işkavım bayan ki yok.
1: Küllerin ma, bizden anlıyorlar, biz men, emimizin yaxşı gede koyayım.
2: 91 erdin senin künün bek yaxşı ge. Acem ne kadarla, toxtumay kimlerin rətləb birdik yemde beraber kakşap koygan hesap kamuğan dede koysalı bu mu da mufkam?
1: Yaxşı rətləb birsiz ge onun bolsa.
2: Abdonoşçur bayağı bir çoğun körük nosu demeli yalğız getip barmış. Onda ravan da bu çoğun berip du. Köptün köp rahmet Nurgun dostlarımız. Ma kızıqarlıq bizdenki paranlarımızga söz getip du. Hemen Allah'a rahmet hem de çak-çak kıldık dostlar. Ayıldaki işlerine hemenle ortak üstümüzge ağa vaqtta. Bəxtlik bir ayılını. Şunda mı röyapka çıqağılı buludu. Hem de sen kılısa ayıl kişi ya ki er kişi sen kılısa edip mandak prinsip tüzü basaq tazı yaxşı bulmaydı. Qaysımızdan vaqtı ba vaqtta tən kılsaq buludu, tən paranlaşıp kılışma fikir almaştırışı ki yaxşı bir pürsət. Tən öydeki nəslərini tən işletanla mən çak-çak koydum. Əgər əmdi bəzi öyümüzün külümü səbəbi və ya ki işqapının bək köp yasalmağalıq səbəbidin kiyimlerimiz mi da bir başqa işte, çamdallarda turup qılış mümkün. Bu mu yaxşıq o dostlar? Çamdanda pakiz turudu. Şunda mı?
1: Siz mana qarsam kallımızın juvatqa nə qıb tursuz siz?
2: Ya onda emas, toğru düşünə ola deyə vaddım mən. Nimiş qılsla bir qadımqa içinlərini sıxıb ayal kişi ilə tən o.
3: AI uğrunlaştırış şartı yukarı, model yasab işletiştiz. Hükümet uğrunları karhanlarına əməliyleştirip kolunu sürüydü asda. Qanda mı kılamız?
4: Aqıl bulut, Xinjiang AI Store'n işletin. Xuyju Kimi, Dipsik Qatarlıq süpətlik modul laba. Əvrişim bulut kompüter. Şaksiyleşken, aqıl hesaplaş mülazimeti bilen təminleydu. Köpkıl şekilde canlıq taksimler işletiləyisiz. Telegraf şirketinin məhsulatı. Öz aldığınızda tizgirli alaysız. Bir xata. Haydiga uygun. AI çekit XG çekit 189 çekit CN degen tori bekat kirib sınab bekan.
5: Tağıştın kattı mükafat. Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tağıştın kattı mükafat. Kava için hemen tazlık kağızlarının derecesi yanımı yokur götürüldü. Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat.
2: Sarnı kisem buldu. Dazmal selep hatta paypaklarım kaçı dazmal selep rətlik tizip koydum. Eplik yiyemem. Uş radyo anlı.

0: Beijing vakti saat 12.
1: Avtomobil turmuşumuzun ayrılmaz bir kısmına aylandı.
2: Bunun bilen turmuşumuz rengarlaştı, katlışımız kolaylaştı.
1: Elbette avtomobil hakkındaki paranlarımız mı hele ağıp kaldı.
3: Amırak avtomobiliniz hakkındaki türlük bilimle, avtomobil sahasındaki yenilikle, sefirinizdeki ihtiyaclı kusurla, benim avtomobilim programımızı da.
1: Benim avtomobilim programımızı, avtomobili yakış gördüğü Allah'ın doğru tanışı.
3: Benim avtomobilim.
2: Benim avtomobilim.
4: Bu programını Şinhua Janubi yoludaki Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası alayıda talep kılgan. Şahsat İğiz Boşluk Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluk'ı, İğiz Boşluk'ı nesli keltiriş, çiş ündürüş, İğiz Boşluk'ı enek taşkı keserlikleri bölümü tesis kılıngan. Adresi Ürüm Şehri Şinhua Janubi yolu 578. numaralı korunun 2. kayıtıda. Yeni bir oranın adresi Xotan Şehri Navak yolu 275. numar. Telefon 0991-322-9898.
5: Bu programını Tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı. Sakının boz kanç yirik edipini birer tırık ve tırık.
6: Yani şu tırık ve tırıtın gibi mi?
5: Çınak mamay, bir tıklıktın yedi tıklık çıbağın tırık ve tırıt yürüyüş tıklıklarını burun dadam işilti diye. Hem de ben işilti atayım. Bunu dike balam işilti do. Sakal ağaçtan süt yakşınıp sılıkla sopunu koçaldı. Bahası yanını özgermedi. Ecdatın evlatıkçı işiltirginimiz mengülük tırık ve tırık.

0: 107.4 Qatnas Sanat Radiosining har qaysi programmalarini yoqtirib anglab, qizg'inlik bilan qatnashayotgan qadrli do'stlar, endi deqtanlarni bo'lgani mening avtomobilim programmasi. Men O'shirjon Xizr.
1: Men Rushangul Basit.
0: Qadrli radio anglovchi do'stlar, mening avtomobilim programmamiz boshlandi. Hozirdan boshlab programmamizga aytib qizg'inlik bilan qatnashsanglar bo'ldi. Qimmat yo'l uchurlari bo'lsa, bersanglar bo'ladi. Qatnash to'g'riliq so'raydigan savollar bo'lsa, so'rsanglar bo'ladi. Avtomobil bog'altadigan anglovchilarimiz bo'lsa, Tursinjon bormi?
1: Baka Tursinjon ustam men paydo bo'ldim deb.
0: Ha, mana Tursinjon tayyor bo'pti mana. Tursinjon mu hozir tayyor bo'pti. Ma bog'altadigan avtomobillar bo'lsa, uchurni vaqtida yo'llanma programmani oxirida jiq-jiq yo'llasanglar, ulgurib bo'lmaydi.
1: Shu tungi mashina olib ketdi, keyiniga berib avtomobillar yig'ilib ketdi, lekin telefon nomerini deb yo'q, hamda Tursinjon ustammi, keyin telefon qildim, ancha qildi.
0: Programmada baholasanglar, sizlarningki avtomobillarga o'xshash avtomobillar bo'lsa, anglovchilarimiz taxminan paraz qildi-da.
1: To'g'ri, bir uchurdan.
0: Ha.
1: Chiqadim. Qaysi anglovchi eshitmasa, bahrlanadi degan gapda.
0: Bundaq gap emasmi? Shunga programma qatnashib, baholashinglarni qarshi olamizdan. Qatti amal bo'lmasa, keyindan telefon qilsanglar bo'ldi. Deb boshlab boshmay bu gaplarni qilmaylik. Unda o'z programmamizni ayt qizg'inlik bilan qatnashib, mashinalar baholashsanglar bo'ldi.
1: Yo'l uchurlarim bag'aj chimi? Men Ahmadjon bir yo'l uchur qoldirib ketgan Yushan yo'li. Yushanning oldi janubdan shimolga to'silish bak ig'ir. Shimoldan janubga yo'llar avan deb Ahmadjon uchur qoldirdi.
0: Bu 2019 yilningki bir Lingpay mashinadan bir savati, mashina nech pul atrofida bo'lgan deydi.
1: Lingpay mashina?
0: Ko'chaga olmaydi ha. Lingpayda bir mashina bor mashina
1: Evet, qo'yaylik Tursinjon ustamga qani bir bog'lab olsin. Ondan avtomobil tanlash haqida, masalan, ichki avtomobilni ko'rib qaysini tanlashni bilmagan. Shuna ahvollar bo'lsinmi? Hamda o'zingizlarning umumiy ehtiyojingiz degan asosda, masalan, mening o'sha avtomobil tanlash haqida mana ehtiyojim bor, maytijajga ehtiyojim bor yoki mening odam sonim chiqdi, manchi kishilik avtomobil bo'lsa bo'ladi degandek. Talab turinglar o'tirib qo'ysanglar mushaqda hamda tanlashlarni qilpasakmi bo'ladi ozroq bir, tahlil qilib ichadi.
0: 2021 yilningki ma chijun mashinadan bir savatki biz ma qisqartib ham yo'llaylik. Ma sablimizni bachiq yuzsiz ko'chirib choplay desak deb bo'lmadi buni.
1: Shuni olib qildik-a.
0: Chijun dedi.
1: Ha.
0: 2021 yilningki chijun. Qancha pul atrofida bo'ldi buni bir. Deb bergan bo'lsangiz.
1: 2024 yilningki Model Y deb
2: aytibdi.
0: Yoqur suratli tashollarda osti meng oldiganlar yana bir gap qo'ygan bo'lsanglar, ishlar tuzilib qolsa ajab emas deb bizmo ko'p uchirdimiz. Bu gap deyilvat qilib bak uzun bo'ldi. Osti deydiganlarcha.
1: Kunduga mash to'g'riliqga qildik. Nemish qarasangiz, kunduga mush ko'rliq bog'inlar bir qadar ko'pkandaga.
0: Qaytishdimi?
1: Bo'libmi tunnel ichida bak 40 ming oldiganlar baki. O'ldirmay minib rasm tushib, rasm tortib oshayadi mangdiganlar bor ekan sizlar. Unda qilmanglar deb necha anglovchimiz ashu tunnel ichida mishna ahvollar yo'liqibdi. Shuni bak inkas qilib ketdi. Unda qilmanglar, surachaklimiz 80 bazirning 100 ashu o'lcham bo'yicha minglar deb.
0: Sizlarningki sababinglar bilan bir qism qatnashadiyslar kelib chiqdi desak balkim shu avtomobilni haydab boqqanlar, mushta ahvollarga yo'liqib boqqanlar bilishi mumkin. Bir umdan ketayotgan avtomobil oldida tuyuqsiz siz turmizlab suratni bak ostiltib olsangiz onun kendiki avtomobillarınki mesela sizin kendinizdeki vatka avtomobilinki inkası buludu değil. Onun kendiki ahir vancağda bu inkas mı? İnkas kaytırış vakti tekim azlaydı, kısıraydı. Şimdi onlar sizin kendinizdeki vatkan 5. 6. avtomobillar özra sokul gidiyordu. Siz yine yüz maşınızı edip kitiyversiz de. Men emas, acı özleri arlıq. Doğru, ular arlıq saqlap, bağmaqalıq üçün bu görüldü. Lekin siz işte gerek mağan bolsanız, müş ahval görülməyidi etsə, könlünüzü alamsız. Alısız siz bilimiz. Lekin, bəzi bir işlədə sizin aşındaq asta idi və gəlir, asta aydı vağalıqın səbəbi de maşınlı. Aşı ay, adı işlə kip çıqqan. Bu nəmdə qatna saqçılarımız mı deydi o? Programımız kip mi digən bunu? Əmili avtomobil aydab baqqallan bunu ahvallar uçurgan. Müşü, məyli, azır şəhər tesoratik yolları Köpünce şehirler bu kette ürümçü dilem emez.
1: Başka şehirler
0: mi? 80'lik, 100'lik yollar var. Aşı yollarda siz astımayın ağalığının sebebinden katına şadi iskip çıkmakan takdirdim ama sizin aşı abdumobul tuzlu işini keltirip çıkır sizde. Buna sizlik hem de gakırt peydeyan da geldik emez. Ay belgilengen çek süretki muhabıklaştırıp eğdimem siz maşinini. O yokur süretli taşı yol, tez süretli yollarda abdumobulun astı aydı bile yeş. Bir kısım katına şadi işlerini keltirip çıkırdı.
1: Doğru.
0: Men anglovchimizmi mush gapni bir ta'kidlab qo'ygan bo'lsanglar deb qarag'anda shu tunugun shu qaytib kelish jarayonida mush ahvollar jiq uchrab ketgan o'xshaydi. Andan yana bir deb qo'yilama. Mush Urumchi Lopnur yo'qursa tashildi mang'alar biroz ko'proq ekan. Va Urumchidan Olg'uyga o'chvarlikda tonnellarning surat cheklimiz 80. Olg'uydan Ko'rlig'iga o'chvarlikda 3 yarim 4 yarim tonnel va. Aning surat cheklimiz 100 juma 100. 100

0: Мындай 100 100.
1: Аш өлчөм боюнча мен сага болду.
0: Ай унун үстүгө аш тонулдумо? Токтумай вакырап турдук. Ой сүрөт чеклимиз 100. 100 депчи?
1: Ха-ха. Вакырап тур экен да.
0: Ой 100. 100 деп вакырайды аш тонулду. 100 деп вакырап турсам эми маңмайды деген кеп мана.
1: Все.
0: Токтумай вакырайды аш тонулдун ичинде кара.
1: Тонулдун ичи кырып
0: бир кыз бала вакырап калды эмма.
1: Сүрөт
0: чеклимиз 100.
1: Аш кетти экен.
0: Бир кыз бала аш вакырайдыган бир огабалыгы бир өзгөртүп бекиш тектипин мен бир деп баксам. Ulanın gibi alam diye depçi. Bir kız valı var bakraydı kan. Lavadı çö. Vay yüz. Yüz dedim yüz dep. Açtak bakraydı. Mamaydı ha. Açtak bit parda karam.
1: Şu aşu inkas ne çıkın ya kaş inkas pek çıkıp kep ketti.
0: Şuna alık bir hatalık ne hemimiz çö köz tutup sel bir. Muhabbet sürekli mangan bozak yakıştı.
1: Çıdağın canobi yolu yollar avan diye uçurunu bekrependim evet. Cuma andın yanı suyuçan yolu, tenterbiye yolu. Sürçen yolu, tenterbiye sarı yolu yollara var. Oldun kümüş yolum yollara var. Ne pişireli, şunda hoşalık gitmez.
0: Ma İbrahim Cem'in ne kaşında kıştın birisi yolu kuttu. Ben mi aldım ki ne kaşıla digen dek buldu. Aldım dike abdumabılın ki astım en öyle sebebi den. Şu sebepten. Şuna ulan ciddi turumuz
1: oldu. Aldı ki maşını soktum hem istemde.
0: Ya ciddi turumuz da dekcan bu İbrahim Can. O aldı ki maşını bu maşın tek miydi? Şunu kendi ki maşınlarının ki inkas vakti azlap git demez mi? Bağın hazır kendi ki uzağın hazır azlay demez mi?
1: Doğru.
0: Şu sebepten kendi ki maşını kargan İbrahim Can'ın ki sokağı okşaydı. Maşını dağıtçı akı maka. Ağalıkı keltürüp çıkarken sebepçiye kitiyi verdi andın.
1: O kadar yok aldı kitiyi verdi ki şuna kendikiler cimi şıkı kendikiler gelip bir kadın aşında terip iş terip koydukken de 2013'ninki 9. yılı Svik baza bağısı ne çıplı bula dedi Dursunca usta mı aldı kaptı mı bulanın bağla puttu
0: Roşengül anlayla
1: Bir anlayımız mı siz tarafından anlayımız mı
0: Siz tarafından alsak mı oldu ben bana maşallah ben yıkılı kitip tuttu
1: Mane
0: Yolu kaçtıray
2: 2015'ninki tarılı atımat potepte 30.000 atrapıda 2017'ninki şenliğe verilen atımat potepte 20.000 atrapıda Şuna 24'ünce modul var yaptı 170'ün 75.000 atrapıda. Şuna 21'ünce çizim 70'ün 75.000 atrapıda.
0: Buldu makul.
1: Tüge mi de?
2: Şuna 19'ünce linkpay, sokmaylık mı? Ya ki maylık mı? 19'un linkpay, maylık olup kalsa 25'ün 30.000 atrapıda. Sokmaylık olup kalsa 45'ün 50.000 atrapıda.
1: Makul buldu, rahmet. Dursuncan ustam bırak or bahalap popta hem de mi aldırdık yaptı mı bunlar ne man?
2: Atımat popta ot. Man. Şimdi 15'inki tarılı atımat popta ot. Mümkün atıramı da.
1: Makul makul buldu. Ondan sonra yana davamla kaptı mı bunlar bulsa evet sana buldu dostum.
0: Ceda'dan bir su bakken. Ceda VA3 2021'ninki. Andı mavo. Yeni bir alay ederek bir maçın bakken. 2024'ninki tankı 300 deydi. İcar bir yerden şirketten namıdaki maçınki. Bununki çokun break vakti var. Aşu 15 yılda bırak olduğun abdumabulgu değil mi bu? 2024'ninki tankı 300. İcari bir dağın şirketin namı dikim açın kere. Ama maşın neç bile etrafı da boz buldu. Karıgan satıda okşaydı maşın ne? Sit olmak
1: için. Oblimi tependim şunda bir şinha. İşlemeyi dağın yerdim silahının avazınla ağlı kıl buldu ki uçuracak.
0: Pahlan. Tor radyo.
1: Ma tor radyo sağlı.
3: Kara.
0: Fazlaylamaz mı? Bir çok
1: çöllükte hem de
0: var. Telefon signalı bağdı. Telefon signalı bozulan bu tor radyosu normal çıkı demez mi hazır? Asas sen de gidek. Tonullarına çıdım yakışı çıkıyor.
1: Olaydı bu kedi. Nurun uçu arakarsak davan canobi yolları mı koşuyorsun işte. Ravan cuma hazırca da bu çor yollap da cuma. Makul buldu rahmet.
0: 2021'ninki Hafo H6 maçından bir sıfat ediydi. Hafo H6'da. Yezip tam evet bu.
1: Çakırcan'da uçuyorsun yetkiz okuma baya.
0: Hiç aldı da. Yok.
1: Aldın günü. Birisi aldığını çadı yıkıp diken deydi o tonalı kreye diken de. Ben kendim sanıp 4. maşına. Torumuzla ilgilenmeyi aldı diken maşından kendi su aldım. Sokurtuğa telefon kıp koy 5 minut kalma yemde yolunu bir karla bulduk. Dikim işin daha iş oldu deydi Şakırcan.
0: Ay bu çadı yönün ki. He. He muştak kepten.
1: Oşurca ağayın hemen dep koya işkin doktor khan ciddi kutkuluşun işin. Oha ne lo karap mangan yolun işte maşınla bekçeyek. Ciddi kutkuluşun aldığını ötüp gitip de deydi ya dikar.
0: Ma o sen şans tört koç kızılcırakta tokuyorken şu sebepte katnaş azrak tostup gitip de o deydi. Armanlık yapıp çörken bu.
1: Şu tenk tağını aldı diken davatı siz. Şu 10 şaydı o buzulup kaladı. Yani 10 şaydı buzulup kaldı işte bu atıda çırak.
0: Bugün çoğu abi erket olurdun mukapat bireyle.
1: Evet oğra.
0: Şunda mı ya?
1: Mukapat birimiz bugün zaten.
0: Şu isil temli izleş yürüyüş faaliyetimizge. Şu kutendeki berket olur mu katnaşkan? Şu hamde.
1: Mesela müşahede olsun evliliği imkaniyeti buldu ha?
0: Ya buldu ya örümçüde olsun mu? Hotendik anlaşılırımızın belki tekimi kolaylık oldu.
1: Yani ayı kayadı bu müşahede avası bir kadar kolay buldu ki ama. Evet bu bir yerde vakaletçilerin tepi hepsiz kıpı okuyacak. Hem de şu yerde olsa evliliği yetküzüp veriş bir kadar kolay buldu ki emez mi?
0: He. Erkincan soruyoruz. Erkincan. Oy Erkincan soruyoruzla kaytanlayla be. Severlik bizde ha.
2: Yaşlısılar işin güzel, uçup cihazlarından fragere ben Allah'ın işinden yaptırıp anlayın hem.
0: He, rahmet.
2: Birini okumadan lan.
0: Ettigen uçurbek çıktı.
2: Yani katı olmayın yani, acet kılavadım hem. Rahmet size.
0: Erkin ka, siz gibi rahmet çıkma, kapın buğunuzdan hoş oldu.
1: Erkin ka, yani kapıma, yani taşlif etme, yaşı, yani devamlı uçurbekinizden. Sizden nait yakışı ademliğiniz çıkıp durdu buna. Rahmet sizge. Ya,
0: ondan emez, kendin korsak.
1: Başta maktaylı çıyoruz.
0: Makul, sizden yakışı ademlik geldiğinizden.
1: Şunu ola 2019'ninki Kolkot 1'de 5 tonluk Civic.
0: 10'inci avlat Civic gene.
1: Kaç bunlar etrafı da bunlar değil.
0: Ma 16'ninki ma daha çok 10'inki başlasın.
1: Evet ettim.
0: Evet ettim. Evet ettim. Abla kim Gulca?
2: Ay Rişen gel odana gidin kınma ha. Kunak kunak. Aa Rişen kula tarafı nene öyle. Zıkaydan son grupta bu un trak yedirilen kunaklığa var. Hakkını gayren kalırsın. Bu katatı gidin ona kaldım ko. Man kep kaldı ko diyemez şu işlerde.
0: Birimiz. Berket olur 174 katlan sanat radyosunda mı şimdi anlık yanı işletem izleş pahaliyetine. Katlaştık rağın. Buğday purukı küçük altın rağınlık yeni yık. Siz de siz de okupasınız bu. Buğday purukı. Muziklaştırıp.
1: Muziklaştırıp? Hı hı. Şey, muziklaştırıp gittiniz mi?
0: Yok ma buğday purukı diye yerlerini çoğun.
1: He ma kule. Buğday purukı küçük.
0: Doktan. Beşeden başlayıp açıyor. Resmi ölçemli kalette. 3, 2, 1. Başla.
1: Berket onları 174 katnay sanat radyosundan Şincan'daki en esil temin izleş pahaliyetine katnaştı. Buğday puruğu küçülük, altın renglik, yeni yıkılgan nalla Adem'le özüge celip kılsa, yeşlik, tarıdak tatılgan lağmenle iştahınızı açıdı. Berket onları navayhana, aşkana, ailelerdeki mol, mezlik tamla bilen istimalçılarının ihtiyacını kandırmakta.
0: He, hoşçakalın mükafatını vermiş.
1: Nahmeydan
0: yaxşı
1: oldu.
0: İlanemezsin daha lirik ilaştırırsanız bu tem apta.
1: Yani belki lirik o kesin bu. Bazı dedem belki lirik olamaydıken. İşkimin 24'ninki haybağıdın bir sıvak ya. Müşünün bir bağlap.
0: 24'nin haybağıken haybağın 06'ı ha? Aryolin nuskısı deydi ha? Şu. Oldu rahmet.
1: Bana evet koyduk. Yok bunu bir bağlap. Bese dursun canı usta.
0: Bu diyen bir tağ. Şinhav işlemeydiğe ye mavo. Senin avazınların anılığı buldu ki ben heran kaldım.
1: Şu Şinhav yoktu, telefonu o zaman Şinhav su bağlı. Hey
0: bu Şinhav olsa onundaki Tor Radyosu'nun anılığı buldu.
3: Tamam otur, kendini uzağa basır az kaldı.
0: Ma Abdumobil özü, iPad ekranlık Abdumobilken bu. Onun
1: Vatuji çoğu özü aşındak ilgar kaya
0: kalan. Vatuji mi iPad ekranlık Vatuji ki ne?
1: He, aşındaki.
0: Vah.
1: Bazır aşında bu ketteyi.
0: Vah.
1: Biz uçuruşmağandaki lan o bir kısım nesilerle bilemeyi kalmışken.
0: Şıkılıp, yeni azıraq, yeni bir 10 yıl vaxt etse. Bah, deyil lan
1: bu. Hoşuna bakalım, ne mi o bu, depçü? Ne mi kıldı anda bu, ne mi buldu ki, dep oturup soraydıgan bu kulağımız mı? Ondan bu kamayılcımı gel bir yetişip tesis yürüm ailen takımı.
0: Çokun, biz mi çoğunlan doğru çüşengen? Bazı bir...
1: Ay doğru çüşengen ne uyuşurcan bazı da, cümü?
0: Çüşengen mi?
1: Muşunu mu okumay, muşunu mu bilmey, dep. Ula bek sonra kastık, bunu mu, bu, dep, bu, dep, çüşendürüştü, cili olmuşlar, işler boğan emni.
0: Sözüke kılın amdi. Omuz bizim açtığını yapalım. Düşengen desek bizim düşündüğü doğru
1: değil. Aşına mı?
0: Vallahi ya yaşla.
1: Rastgele kılın koymayı dedim.
0: Balıklığına Ürümcü Cenobi Vokzal. Üzümüz paylık keplerini kılımız bunu onunki.
1: Aşına mı?
0: Ürümcü Cenobi Vokzal'ı mı? Şu yaşa oturuyor ile toslup gitti. Dedik avuçları ne? Mavo. Şok at mı?
1: He?
0: Hoşal koram at.
1: Kuanlığıma dedi he.
0: Şaş at desek.
1: Hoşal at dedim.
0: Hoşal at desek oldu ki.
1: Vatuji barmakta ota aldığını bakken hazır barmakta ota aldırdık ya Vatuji ilanım neydi cümle malimcan. İhtibak yolu tavsiyandan dabazağa kayıt yolu ravan kemer inkas payıydı yetküzüp koysanla ihtibak yolu muşu taşkı soğudu mihman kağısına aldıdaki kızıl çırakta kütüş rayonuna kırdığına ikran neç gün buldu işlemi atıdı.
0: Buldu.
1: Anlatı kalmadı. Uşak besanla neydi makul buldu.
0: Körünü asladık ya ihtibak yolu körünü asladık ya kütüş rayonuna kırdığına bayırgan ikran makul. Özal.
2: Resulgül yolu sürgülüte yöldün getirip de kurduğum yalnız daşı olup karar git karına. Yollar yapıran oraya şey görsünmüş ya. Gençler galibiyet tonuldu. Meyapak mı lan mı peki?
0: Meyapak de.
1: Meyapak de mi kandak?
0: Kandak meyapak kandak yap kıldık. Meyapak mı kandak yakın mı iş yok o.
1: Meyapak mı kandak
0: çıktı mı yapın? Yelen tutu aldıgan bozsam ben digen cıkta ettim.
1: He?
0: Şimdi o yatının golf maçında bir sonraki.
1: Evet öyle.
0: Şimdi o yatının ki golf he.
1: Toktugül bir uçur yol yaptı he. Onlayla Toktugül.
0: Şimdi o yatının golf.
2: Yaxşı mısılar, yaşatçılar, 174 katnaş
4: техник программист ке катнашкан барлык тоонучулар анын даны ачай баштанга. Сорун гүзөл болсун.
0: Рахмат.

0: تقول لك بيزي سندم برس باكي أبلات خوتن تاكسي يولب تازة
1: خوتن نو ماشين سنا غير من اش تقبل عليه 25 5-ci سام سامان دب قوي دب يوسان جان يا قندا امس خوتن ديك انوشلاغا دب جيتوك جما
0: اتي مام دايدو بركات اونلارن خوتن ديك تاكسي استاملاغ بيرايلچو دب ما باتي باشو دب امس ما تيز
1: بو كيواز تاغالا ايش ياخشي مام مو كيواز تادم 1.5 كويدن 1 بيرب ايش قليب كواب مانت سامسا اشناق اكبيرديكن لوبلام يالورب تاغزيديك دب اليجان واش تاخو قالدي
0: واش نوراق بوخمس باكستا ما قومسون دبچو بيرش ايش قتم قيلدغان شو مامدو اوندا اسا
1: شو Onda yine Xotan şəhərininki mədəniyyət yolları yolla ravan deyib, Abilət Xotan taksi uçur yollabdı. Xotanki bardağın işiniz bağımı nimə sizinki deyib şirəli, anda oylabdı. Ya onda əməz həmdə.
0: İş qılıb, şunda maymaq oylaydı həmə şu şirəli, həmişni, şunda bir...
1: Oy, əət xəşqədikiləri birimiz deyib dedik qo, mana.
0: Haydi, mənpət dələl lan, bağlı olam siz.
1: Məsələ, ama qomu dikiləmi qatnasız buldu mənə Xotan,
0: Я вас зукам ахрылышайды де, ай оджам де китам де илим 4-5 күн болды. Шунамы?
1: Шу. Иш кылып. Яны мындак яңылсак яхшымсыздар, ясатчылар.
0: Хотан. Да карап баксам я.
1: Хотан иштик жолдор жолдор аван дейди.
0: Нижат таксига я умыс Абдат Хотан такси ичкисин бирсек басак болот экен.
1: Онда болса буда Абдат Хотан таксиге берейин.
0: Ха.
1: Абдат Хотан такси сиз эп болганмы, аммаганмы?
0: Abdullah Xotan taksi.
1: Bir poğan deklam isim daha. Berket olurdu.
0: Siz
1: isminiz ve telefon numaranızı yazıp bir evet ha. Sizin aç Berket olurdu mukapatıldık çünkü.
0: Andın yeni bir Abdumobil 2019'ninki CRV Hyundai kaç bula etrafı da bula neydi?
1: 2019'ninki Arlaş Minergilik CRV 2 dedik ya.
0: Kaç bula etrafı da bula dedik. Madem evet koyduk Tursun Can Usta'm. Aldık Abdumobil'den bağlı yapıp da bir anlayıtaylıymış ha. Dikkat bana.
2: 2024'dan BZ3'te 70-75 madrabıdır. 2019'da bağlayan 1-5, 2021 koyan kanunluk bizi var yaptı. 40-45 milyon madrabıdır. 2018-18'de 10. alet büyük yaptı. 45-50 madrabıdır. 2016'da su bağlı yaptı 30-35 milyon madrabıdır.
0: Aman ha. İşte bırak kur bahala program buldu hiç mi aldı kaptım o bulanı yani yıla
1: ben. Mavo iş kim 18'in ki Honda Kadi de biz Kadi'ye mi cadı da?
0: O mu ablat kutu taksi mi app program başkaları bense Honda deydi
1: cuma. Aşta kolaylı.
0: Honda asa Nijat taksi ağam mı da Nijat taksi hotelde ki. Hmm. Muş uçuyor orumda tuluk okumaydığın alanı bilip durup yazdım de. Eşşu muşuna bup kaldı dedik kubaya kargay kız.
1: Kapama. Tosuncan bir bayamkı mesleği nispeten pikirin diye akşaydılık. Mayser piyatı yukur boğa abdomobullarının ki kiyinmiş. İkinci kol abdomobul satka vakti de bahası hazırak. Hem de bu hem abdomobullar doğru kendisi mi? Hem de umumlaştırıp etka vakti de şunda bulan bulmam da bir anla pakıla gibi ne?
2: Aldım şimdi maylık maşına 80% geldi. Ağzı sokuk maşılar, kotla ayarlaş maşılar, dükkanlar 90%.
1: 90%.
2: Bu mezar kayıt zıkır masalarının ki mayının üstüyle alalım şu bazarda tetrisel aslap kaldı ya mezar kayıt zıkır oğandı için köpenç anlatıla seti aldık Allah şu mezar kayıt süren mezar kayıt süren masalar yaptım şu kuran bir şükür mü asılı ki şükür mü sizce ben çıktı şaşırt köşetinde lütfen adına şaşırt köşetti şükür mü asılı ki 100 mü 150 bin atrafındaki masalara kalecek lan tersit köşetti mayının üstüyle alalım Abu Mayrak Maşlama bahsede beklem şüphetti. Yani bir gema yeni maşla talıklamın çıkları var tam ise. Şunun gama Mayrak'ta zikur maşlama ki adı da da bir şeysel. Güvenerek bağlısı. Setlişim bek asla. Uzun dükkanın Mayrak Maşla asan çatı kanlı bir asla. Tortlu, tortmaylı.
1: Aşta bu kaldı adam.
2: Tap tortlu maşlarla bu çift adı dükkanda.
1: Şu. Ben azrak pul tapsam
0: Altı ya.
1: Altı.
2: Aldım şimdi maylık maşına 80% geldi. Ağzı sokuk maşına, tortma ayarlaş maşına, dükkanlar 90%, tortma ayarlaş maşına ortaya kaldı. Maylık maşından bir şey bak, altı askersin tortma maşına tutatını. Maylık maşına bazı asker şu asla kovatın maynın üstü zaten.
1: Şu maylık maşınız olsa kıran, satsınız. Şunu dağım ki onunla yerim bulduk ya.
0: Aşı o dönüyor mu Aysa Can'dan başlasın 10 bin koyu bahal da köz doktor Aysa Can'dan
1: başlasın. Aşlak kefanın. Lekin o Aysa Can'ın nispeten 100 bin
0: koyu. Şu oğlu Aysa Can azaplanıyor. Buldu satmayı ben bu maşını saklap koyayım dedi.
1: Aşlak şu.
0: Oyuncuk maşını olmuşsun buraya koyup saklap koydun. Ay maşını toktuşu oradan pul döner misin? Neymiş kız sitiyten 10 bin koyu olsun ha. Dep şuna olan ben azarak gel kalan buldum. İnan anlamı değil ki o gap ne.
1: Anlamaydı. Lekin hem de açtak olup kaldı iken. Şuna hem de bazı avtomobillerin bahalığına vakti de konulunlar sel yerin olup kaldı iken. Bazar bazı şu hazır ço. Bulup mu ikinci kol avtomobillerin ki masap mayı kılgılık avtomobillerin ki bazı şunun da muhabbık. O bazar ayrılıp gördüm bu sonuz.
2: Şu ortopozitçe ziyaret çok mağarla çatsa 95 milik atırabıdır.
1: Onun üstü ki?
0: Onun üstü ki daha etrafınızı kilerim harap baktınız mı? Yığmaş nakalla asasen ya tokluk ya arılaşma.
1: Arılaşma energiyelik avtomobillerin
0: yok artık. Sağ sen köpüldü aşındak.
1: Çıkı misal az mı serpiyat döven boğandı ikinci o anı.
2: Şükürme 18'inki konuda cağda dörtte 50'den 55 milik atırabıdır. Şükürme 18'in bir cümle yaptı 25'ten 30 milik atırabıdır.
1: 25'ten 30 milik atırabıdır. Makul.
0: Şunu olan ma nijat taksiyi bireyli diysek belki onlarına oblat koten taksiyi bireyli de ma işkisiz özür asla diş, özür asla diş git par dey?
1: Onlar işkilsik vermeyle yeni bir kotellik anlatıcımızdan ya gomulluk anlatıcımızdan bir sonra başta katın şanlı hazır.
0: Sıla
1: oldu ya o işkilsik vermeyle.
0: İşkimi 23'ninki Çin Plus'tan bir sabah ki ha? Şunu bir bağlantı.
1: Kızık mı gelmez?
0: Ha? Ama o işkisim şuna kızık ki?
1: Şu. Özlerden gelsin.
0: Özlerden gelsin de bu kotende başına da turistler ki. Kaşkaya'dan yol haberi aşkı idarısını aldık yollam. Ravan diye uçurdu. Rüşengül'e verdi. Ben Kutan'dan radyoyu anlayma dedi.
1: Muşalık'ı hoş hoş dedi Allah'a. Bazı bir hoş hoş demediği yerler var. Yani bu Türk'sü isim yakıp dedi. Ma bulup melek sayahat uğruları bakan vakti de sayahat abduzluğu çıkan vakti talış piştik piştik çıkıp oranına gelip otamsak bulmaydı yedi. Aşağıda özür çıksın, özür çıksın deyip hoş hoş demeyimiz cümle o yedi.
0: Sıldık gelsin deyip durgan bile ayet vakit diken neyim tutsa. Şu. Belki ne kıket mi şuna? Mao Tursun Tokti. Ben Hotan'dan radyo anlatmışım, anlatmışım.
1: Evet, Tursun Tokti belli.
0: Belli.
1: Tursun ka, siz bayağı kalmışsınız cuma. İsminiz ve telefon numaranızda evet ona bereket olurdu mu? Kapatmayın bayağı. Açı, gel ulan malak kılıç, birden bile mi apırıp yerdi o?
0: Siz kim nasıl hede akıdaydan bu hapsız cuma? Şurcan.
1: Tursun Tokti kalmış
0: cuma. Çıkmalı takıldı bu Tursun Tokti.
1: Ya Tursun Tokti çoğun.
0: Ay ya kıy.
1: Çoğun mu ki deyim ne?
0: Yaaak.
1: Doktan, Mao Tursun kam gelip ki anlaylı.
2: Şuna 24'ünce Kangan Lufan Şizemberine 320 kısak beğenmediğine de 330'un aşmaya 320 ile 325 anlık sağlıklı muhabbet alıp edelim. Kilometre az okşaydı.
1: He.
2: Manga mutlaka az okulu daha sürüp kalka 325 etrafında buldu o normal.
1: Hmm.
2: Kilometre bir kırak okulsa apılısı kımmet okuldu.
1: He makul.
2: Şuna 23'ünce bir adı Çin Plus yaptı. Biri yüzümlü sunhanken 50'den 55 mi atırabıdır.
1: 50'den 55 geçen makul.
2: Şuma 19'unca 10'unca alakçı kolhot yaptı 30'dan 35 atırabıdır.
1: Makul.
2: Şuma 18'un bir cümle yaptı 25'den 30 mi atırabıdır.
1: Makul.
2: Şuma 18'unca konuda cağda yaptı 50'den 55 mi atırabıdır.
1: Buldu.
2: Şuma 19'unca ziyaret çok mağarlar yaptı 95 mi atırabıdır.
1: Makul.
0: Makul buldu. Doğarxan yolları qoşulun işte şunda ravan ekan, mağımı qaçan berə mükafatını deyib şauyi. Şunda bir küllə kildi ki özünüzün tuymayıl qalsız. Şunda mükafat berimiz sizə, ha? Mən hazır 2000 tuyaq qoyumnu baqqaş tağda anlavatma avazınlarını signal şunda yaxşı deydi.
1: Hə, onda emas da.
0: Di fon nəşte deydi 2000
1: tuyaq. 2000 tuyaq qoyumuz var mı?
0: Ha, 2000 tuyaq qoyub ekan. Bu yaman boykan sizə isiz.
1: Şo, qart. Lakin şun yağız şu qoylar ilə tağda otur. İşte de çıkmada oturup. Ben gün geçenmeydi.
0: Hiyal öyle. Ben gitip radyoğla.
1: Şu koyunu bir kışkı amırak. Adamların nispeten işte keş o kadar kan bilen. Koyu keş gün keş kınmak pek tez. Radyo anlap yakışıksız.
0: He.
1: He. Muş radyo anlap.
0: Radyo nezunuz gebrak. Amırak sınız. Şunda yakışıp da. Ancı müçü padıçılar nakışısına koyup yerimiz.
1: He.
0: Şunda yakışı.
1: Onun için
0: daha bir. 2000 koyunuz 4000 buldu dem de.
1: Yakay boğaldım için, işkimada aşırmaydı.
0: Siti tem dandın?
1: Yakay, ballarını da yanılap şu, işkiman olsa, işkiman kımsa, yaylak şunçilik yaylak konu, tövmen kan bilen ola hemden. Topu tatlap topu yemdi o.
0: Bunda da?
1: He, yaylakla havalı şuraya geçeceğiz. Şelim, işkiman koyunu bakalıgan bozsan, yaman kensilcima.
0: İşkiman koydu gem, oğuz kılıp atadığan neyme o, bunda oylusa he?
1: Kündü yey demez, etkendi, keşke yey daha o.
0: Şemez, müşün kötü emel yeydi, başka kışma kımay demez mi o
1: koyunu? Bopto, programı katnışıp duran. Bazı bir şunda mı ya? Bazı bir kepsiz koyularımız bu kadar resim tatıp evet duran ançı mıç paranlı şey mondu şey küllerimiz mi işte ötküzümüz cuma?
0: He
1: çokum hem de bu şu abdumobil eydavat kalınlı katnaşanla dememiz her kayıs kesipledi ki her kayıs sahadi ki hem Allah programımız katnaşanla bazı anlayıcılarımız işte oylu aldı ki çoğu benimki maşinam bombası yolu çür besem katnaşsak buludu başka halette katnaşsak bombaydı o şeydi de oylu aldı vaki onda emez katnaşanla buldu programımızın kızısanla beyiz sanla buludu. Şoğan hem de bazı çöpür dostlarımız mı? Anlı mesela koyucu anlığa katınatsa, ama aşbaz anlığı çoğullarımız

0: 10'dan 15 min adramız.
1: Bırak oranla polgan bulduk ha?
2: Başta oldu.
1: O adam da aptım o bulunan bahaltı ben de evetip çıkmaya kalsa kayıt yolu sana buldu. Cümük çorum çıkmaya kaldı eminim de.
2: 2016'nın ki bir yağırdım bir sıvak ya. 2016 yağırdı hep yola koyduk. Aseptim bilirin hem de yazışma acetsiz mi gidildi. 2016'nın ki geçim 10 yıl oğa yağırken.
1: Ma Ali Can bana bir uçur yollaptı. Bizden bir koşunumuzdun ki 23 kirgen.
2: Hmm.
1: 23 kirgen deydi o koşunası çö. Şunlar dadısından böğürkini balsığı saldı. Şunlar 250 min koy pul ketti. Ameliyette bir böğürkini başkalarından alaydı ise şunda tez şunda bulsun 600 min koy pul ketidikken Adem'nin her bir azası ameliyat silerdiken dek bir bibaha göğerken.
2: Hmm.
1: Depma Ali Can.
2: Şuna asıranlar demekçi.
1: Xotan şehrinin kolunun yolu Ravan deydi. Ablat Xotan taksiyle uçuyor. Altın bulakını aldı ki kızıl çarak 10 şaldı 10 şaldı. Hazır 10 şaldı deydi. Çümü? Ha. Çoğunluğa bilen sayıat kıl demez mesle mi? Uçurcan çöy bu da şuna. Şimdi abu kaptı.
2: Beni uçurum bağ mıdır mı? Meslet vermem de ona. De. Yakşım sile Tarun. Tarun Cidaş. Tarun da bir şey. Tarun Ceda'nın yeni çıkan tokluk maçını siken Saptok'ta 555'ni mağdı deyip elan kıptı. Sizce bu maşına kandı karaktı. 555'ni deyip elan kan olsa 555'ni mağamaydı o kıran bu. Maşına, yakşı maşına. Buludu. Ma iktidar baha nispti. Yeni ma bahası karga vaxtı da seplim bilir. Yokur boğa aptomobil. Dikim 555'ni mağdı deyip oyunu var mağdı mı? Bu ne o bilirsiz Mehmet Can hem de. 555'ni mağamaydı. Töyüzlerini mağamı ki.
1: Nurali mi bir kanunluk tor taksi batı Toyota Corolla tokmay. 128 000 mağdı bir kolluk aydıgan ihtiyacı bağlağı ötküzüp yer ettim deydi. Ürümçidike. 133-255-75-525 alakalış numara. Ayrım evet pesek buldu. Anne taksi ayda icazet namısını ediş için kanç pulla pul kitidgan doğu edip. Abdurrahim efendim sorup diken siz.
2: Bunu çok karan at tor dögensiniz pul ketmeydik ya.
1: 350 koy dedim o berip okusa.
2: Berip okusunuz.
1: Bir atrapı da digen deyici mi?
2: Berip okusunuz bir kıl, anı tor dögensiniz.
1: Haksız. Haksız. Haksız. Neven koçisi yollar havan dedi Şirali. İlk yaş torduyu günüp imtihalları başına katmışsız.
2: İşkimin o yetenin ki ma hauhua ben 10. evlat sivik. Neçbile trabı da buldu dedi. Bağlı dedi.
1: Ma erkaiz yollarda sızık kes mağınğalla bakken sile ama çırakla şununda omdan tatıdı. Çöpür dostla. Dikkat kım yaşanlar sorayım ucumu dep ma Tursun Can bir uçur yollaptı.
2: Eskertin verip de.
1: Eskertin verip de.
0: Şuna zgemişsin ki dağdan sultanda da 55'e 60'ıma atırabıdı.
2: Buldu.
0: Makul
2: makul.
0: Şu
2: 16
0: Lisan Van bağımda soruptu. Lisan Van bağı şital bağı. Şimdi 21-22'den bir sıla. Asman Kekiren. Parti Zavuzcu. Manga Musas 170 kilometer. Belgan bağı 112 bin köy. 22-22'den bir sıla. Şimdi 22-22'ye Manga Musas'ı 97 bin kilometer. Bulga yere 123 bin köy boş buldu. Şimdi 17-22'ye Sivik. Oha ben Sivik yaptı. 10. yıllar Sivik'ten 40 bin köy atırabım.
2: Mako, tohtu gülüllü açımız yakıp da anayla.
3: Yakışmışlar, yakışmışlar, nasıl? Program...
2: Oy, ahire.
1: Kuturna.
3: Programı kanda katmışız doğru ve dörtteyken bu sanım bulabıyken ve bir dostum benim de.
2: Katmışız
3: anlısam bulabıyken dörtteyken benim mağamı oğlum.
2: Oy, aklı.
1: Yüktüp koygan değildi. Kutlar
3: katmışız, kutlatı birinci de koygan. Her zaman kutlatın bilmektim şuna.
2: Buldu. Ay telefonun hazır.
1: Kışıdı mı
2: telefonun? Kışıdı bolsa telefonun açıp veşini açsa on taraf üstünde kuş belgesi var. Aç kuş belgesini bassa ikinci simiti, üçüncü simiti.
1: Ya Gongchong Hao deydi gını şu.
2: Ya tutup durun. Tık Tianjia Pengyo ba tıkmaya de.
1: Tianjia Pengyo üçüncüsü. Üçüncüsü.
2: Aslında sanırım ikincisi mi? Açtak Tianjia Pengyo deydi gını bir gepa. Açını baskandın kiyen. Andın aldırıp gitmey, astıqı qarsanla Gongchong Hao deydiğan bir yava.
1: Astıdıraq,
2: he. Gongchong Hao degen yani besep, anda aşağıya 2, yani köpeytiş belgesi 2,
1: G,
2: G elik çekit var G,
1: anda

0: 1074, yani 1074, 1074, andın FM, FM yine FM. Deplam andı sosyal kısmını bizden aşı gönlüğün hava çıkıdı. Aşın besep andın gönlüğü. Yani kuşu verişte yer var, aşağıdan kuşu verip bulam. Andı asla karsanla, müşahazır sizin gerek müşahalet geldi. Aşağıdan gep kısa, gep geldi. Xet yazsa, xet geldi. Andın biz köreleyimiz. Muşunda kalette. Ağ gönlüğün hava diye yani okumayla mı aşı Tianca Ponyo diye girip lan basak olmayıdı.
1: Tianca Ponyo girip.
0: Tianca Ponyo diye yani besep. Andın aldırmay, gönlüğün hava diye yani bir besef itip onun inkin. Adın XG 1074 FM de basanlı çıkıdı. Muşunda kalette. Mana kuşu yaptı buradan da. Nurgun almışlarımız kuşu yaptı. Vay bu.
1: Dep tusak oldu.
0: Dep tusak oldu ki ama yapma cuma. Koşuldun mu? Koşuldun mu? Diyen anlatıyorum. Zemmen Allah'a uçturup geldi ama. Koşuldun ez. Devamlı uçturuyor yapıp duran. Telefon numaramız mavi de. Kegini aç koşulukla anlaşıyor cuma. Ondan olsa azırak ele anlamdık.
1: Makul için de akılaylı.
0: Hatırsın canım buruş çördüm alıyor tele.
2: Şuma zidim bana ki siyaki bekatta 45 bin kadra bulun.
0: He.
2: Şuma o yetmeyi ki sivit. Oha ben sivit yaptı 10 yıllar sivitken 40 bin kadra bulun.
0: Makul buldu. Nasıl azırak ele.
3: Materyal izleyiş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihinini korutudu. İyi ay işilteyi desem, sağlık malumatına aşkarınlıp geçişinden ensireymen.
4: Hey ensirmen. Şençlik AI iş biciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Intelligent, Shengchen dereceden taşkırı akıl yardımcısı geldi. Merkez karhanesinin bir hatarlık kapı altı ve sezgür sallık malumat aşkarılıp gitmeydi. Tör kulasılaş, toktam tekşürüş, öcet, retleş, katarlık iktidarları hizmetinizin yardım bir eleydi. Belgilik vakitte haksız işletip baksanız bulundu. Tezden gelip sınav peka.
5: Tengşten katı mı kapat? Kava için hemen tazak kağıtlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Ava ötküzüşçallık, kıyı su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tengşten katı mı kapat? Kava için hemen tazak kağıtlarının derecesi yanı mı yokur götürüldü? Rukiye Obul Kasım tavsiye kılgan bu mesulat doyundu mu mas kademde sitalıdı. Altın üzük mü kapatı sizini saklap durmakta.
0: Qadirlik anlaşıla anlayatqan onlar 174 qatnas sanat radiosinin
1: Mening avtomobilim programmasi.
0: Programmamiz nima shu Urumchi shahri Shenhua janubi yo'liga joylashgan shaxsat egiz boshlagan bola turisi alohida talab qilgan.
1: Shuna qilgan, uningdan boshqa tirik va tirit tog'larini bozor olsagan tirit xalqaro sud chek shirkati mu alohida talab qilgan.
0: Yana shu isiltamni izlash yurishlik faoliyatimizga barakat ullarma xotandiki barakat ullarma qatnashgan mukofotlarning bado qana. Onda olsa namı kulaktan kulağı yetken pulunuzda tecaydıgan Molligir'in Abdullar'dan silahı tavsiye araba. Abdumobil'ninki müş hava tanışıgışını aşkandın kiyen motor bölümçisinden gayri avaz alansa bu vakitte tasma ve çıngıt çakın almıştırgandın kiyen bu gayri avaz yenil alansa kana kılış gerek. Nurgu Abdumobil'ligileri bu meslek yolu kavaktıda yeni müş hava tanışıgışını açsıla sürküliş avaz çıkanda tasma çıngıt çakını bir vasıta almıştırgan bosu mu yenil kaşıl tükümeydi. Ramoçu ustamın eskertişçe bu kıl gayri avazının menbesi köpünce tasma bulmasından belki hava tanışıgış kompresörünün ki magnetlik moftu oğuk kazanının upırışından bulduken. Hava tanışıgışın aşka vakti da kompresörünün ki moftisi birikip oğuk kazan iş miktarıga berdaşlık bir iş neticede sürküdü şavukunu çıkıdı. Teşkürüp ramoç kılıçının ki toğır tertibi olsa mandak. Aldı bilen anlap gayri avazının ki kompresör orundun kegelligini cezimleştirip mofta oğuk kazanının ki yuçkını teşhiriş gerek. Eğer hem de oğuk kazan uprap ketken bosa kompresör mofta oğuk kazanını ayrım almıştırıyor sekte buludu. Bütün muşu kompresörünün bir vasıta almıştırışının kaciti yok. Bu arkalık hem de yokuru sonbalık asıraş çıkımından saklanılı buludu. Eğer tasma yürüyüşlük zapçaslarını kargolaca almıştırırsanız meselini tüp yıldızdan el kıkılıp bombaydı. Şunun bilen bir vakitte avtomobil ilgililerge yol boyudaki küçük tükallarda bütün yürüyüşlük kompresörünü bir vasıta almıştırmasını aldı bilen avazını anlap tekşürüp tasmanın bir normal avazı ya ki kompresör o kazının ki bir normal avazı işgeldiğini perihlendirip olup zörür bombağın rımıt çıkımını azay için eskertemez. Başında olsa anlaştığındaki uçuruk karayla.
1: Bir iş avtomobilini bağlayıp diket olsun canım.
0: Anlayla.
1: Kayıtta.
2: 2016'da Lani Kolkot Cazı Adep'te 15 manda 20 bin atırabildim.
0: 15 manda 20 bin
2: atırabildim. Şimdi bana ki siyaki bekatta 45 bin atırabildim.
1: Makul buldu. Ay kendikin bir şikaptı mı bul kağıt diye dursun canı usta mı? Aşınımı bir bağlayıp.
0: O yetinin ki siyar uydum bir sıva kentte. Ma 16'nin ki bek cümüydüm bir sıva diye deydi o.
1: Oy manı deppegin Allah bek yakşı oldu. Yütürü yitip kandak o işini bilemez yügenmen deydi ma Abdurrahman Efendi mu?
0: Buldu.

0: Beijing vakti saat 13.
1: Yıldır aldınız hem bana.
2: Bana başlandı.
3: Әмді аңлайдығыныңла қатнаш сәнат радиосының жолдырыңызда біз әмірі программыз.
4: Bu programını ürümçü dönkörük fokuslıqlaşmayları mulazimet oranı alayda talep kılgan. Abdullah'nın yeni sifat dərisi boğan ACGA, C2, C3, C5, C6 ölçümünü işlengen fokuslıqlaşmayları. Her kıl yukur önümlük muayt asıraç hem devletinin altın derecelik gaz çıkırış ölçümündeki abdülmobilgı işin çıkmaz geliyordu. Amarak abdülmobilinizde abdül tanlıganda foku markasına alayda katılın. Fokuslıqlaşmayları.

0: yanında pırılsız.
1: Olmaç pırılsız yetti bitti. Yollarımız rava.
2: Yollarımızda biz hemra programımızı.

0: Bakayım.
1: Hoş.
0: Esta.
2: Rahmet. Davut Ali Mumuna. Bizi saklap oturttuk ya bana. Programımız başlayışı katlaşıp duyuyor. Rahmet.
0: Ablikim kamlan bugün ben çakmak koptuğunuzu göz düşmepti de. Duyun açmadınız mı ablikim ka? Çakmak koptuğunuzu şunda bir amıraktı. Nereden aldınız hep soruyordu cümle dedi. Uyuş koyuyum. Emincan. İmamcan. Yeni bir uçurayım.
2: Makul.
0: Doldu. Mat oyundaki bizki yüreklerini, güllerini evet atkan dostlar, uçurlarını ködük. Rahmet, sizlerin kızın karşı alımız. Yaxşı keyfiyatta. Müşür, radyonu köyges, anlığa isler, değil mi?
2: Kulüzede.
0: Ha.
2: Yanlı türüplü programını başladığınız bu adaydı.
0: Bayağım şuna dedik hem yanlı türüp işleyimiz hem de. Yetkülükten biz işler tükülü. Aldığınız programı da onun mükafatını ağan kişinin numarını Ruşengül edem ki evet mi de. Ma programı evet mi de.
2: Bakın karınız amış.
0: Hem siz ayetliği saklanıcı mı aslında? Abla kim?
1: Kulüzede keman kestiğe deyip tırattım cuma evde. Çakmakiyle kis adı cahinem. Mübarek uçlar, kulüzey. Akçapanı kisize kastım. Yani bu da.
0: Sonra ne adını aldınlardı?
2: Sorma de. İlda ne adı yeye deydi ama Altınbulak Sot Şerçisi'nin keyni tinişlik. Cana böyle yollar havan gitip aramızdaydı.
0: Buçi Gül ne uçurayım?
3: Selam Kulüzey abicim, yakışmışsınlar.
2: Yakışmışsınız. Buçi Gül.
3: Buçi Gül. Mesela yakın otor sesinden aldık ki yollar kışınmıştır ama.
0: Yine buldu. Amin Gül'de karşı alımız. Adılcan Aykın'ım obdan yakışı bilen yakışı tuğdunlu mu? Karşı alımız lan ne deydi? Rahmet. Ayfer'nin dadısı, Ayfer'nin dadısı. Ha. Ha, kan uçurlarını birin ha. Uçurlarını bilsiniz buldu. Aizim Gül. Anladık. Ha, yıngılap uçurup əsanla dəb oylayımız əmdi. Bayağıttan ütküzüp berdiğen tur taksinin alaqılış numarını yollap bəygən bolsanla dəb. Aldıngı programda boğan kəp oxşaydı, əgər bizgə qayt yollasa, biz sizgə əvət bireylə.
2: Maqul mu?
0: Maqul mu, Rozcan?
4: Sonan Mırman 74, Taşkar Yolkayın Vakfı'nın Taşkar İsparhan Soğuzlarından koşuldum. Koşun için Allah'a avanken atacak o.
2: Koş.
4: Yani yakelik gölgen ağrımını çıkmaydı o.
2: Ne mi?
0: Yani yakelik ağrımınız ödeşiniz ya. Ödeşiniz.
2: Oşu olan kullanıldığın turguncu olan bile.
0: Şundayım ama. Bağının kımılıkıma yok adam soraydı kendisi sılıma.
2: Şundayım ha.
0: Cuhafen yigeş anlatım dedim anıma bizden toyundaki dostumuz Çinfu. Nimda avazınla hemenlanın uçuşaştak çıkıdı dedi. Adılcan aşkım.
5: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bebasta anlatılı batkan yollarınızdı biz Emra programımızı. Yollarınızdı biz Emra programımızı.
0: Şunaqa anlıqçılar, yollarınızı biz Emrah programımıza davamlaştırımız. Bu programını işiltipa qala maqtaydıgan dost buradarlar bir-birge tavsiye kıladıgan Esil Abdul Foku, Abdulri alay talep kılgan. Onunla başqa programımıza Şenjandaki Esil Tämni izdash paletimizgi alayda avaz qoşqan mehmanlarım aşqansını tavsiye kılımız. Yeni şu Fulivanın yenigi etildi, dostlarının qadam taşırıp kılışını karşılamız.
2: Hoş, ve işin numarımız?
0: Şenjan 174.
2: Namlı Uçurbek Esil.
0: Merhamet.

0: 11-гече бирдемди кеп болдук. Сайыл Бекраван кеден Фати Гүлханым.
1: Сайфанын деген ойлонмуй жол деген нэмди? Чоңпанлуу демекчиме?
0: Ха.
1: Көрүккө чыгыш түшүш ыгызыда мошундай пиядла чоңлар калганча өтүп кылыды экен. Мошун бир инкас кылып койгон болсоңлар дейди. Пиядла сиз жокмун бу жерде? Усман ама расимди күчүрүлүп тамылдапты.
0: Жок.
1: Чоңлар өтүп алды мына пиядла өтүп алды экен. Мага көрүктүн асты экен. Кутай шаар курулуш жылдарында машина бек жыйлап кетти дейди улау жарынын учуру. Мамат Турсунжан каршы алыңыз. Ha, bayram tügüdü ma, Kunduzgül. Sizlige çö qağılıqtın salam deydi obdan. Ma danlıqtın deydi eken sizler. Qaysı döng? Biz nimiş quqmaymız o danlıq döngni?
0: Nimiş qamdı?
1: Nimiş qamdı? Bu danlıqtın degenim divağını mı şu qolay bolsun üçün. Yani yan baqçıdın tozçaq gı çıqıdığan töt köçü bağı şu köçüğü çıqıdığan döng. Onundan keyin şu Sayfiyanın aldıdan yenilanmış şu yukarıga toz çağı çıkadigan döng. Bu döng tusulışta danlıq bolganlığı üçün danlıq döng bolup qaldı. O döngnin ismi asl döng danlıq döng emas. Aşk yolun ismi neme Adiljan? Asl ismi?
0: Jujan yolu. Jujan yolunun şarq uzatılgan kısmı.
1: O degen o yem bir atrap nüşna deydigandı.
0: Bu yol hazır ağa, bu nemeden aştemez mi? Şinghua Nallu'da içip, bu şunda menip Dostluk Doktorhanısının yolu, Yen En Bağcı'nın ütüp, Yen Gung Yen'nin otursu'da ütüp, Toğuzcan gelip, Toğuzcan'dan Seyfiyan'ı düşüp, Muşayımız Cucan yolu. Düşüp Cucan yolu dedi ki, şu üstüki mağımız yine. Üstüki menip, Seyfiyan'ı tırıptı mı? Uttul üstüki mağsak, Yücünge göçsü tutuşkan iğiz gıca.
1: Cucan yolu kırdıken. Hem de hazır kıma danlık dön devatkını. Aş tozcan töt koçudaki on sol şu danlık dön. Şu yolu demek ya. İyi po ne uçuri? Yaşım siz?
2: Matan yolda mesela normal 60-70'ler çıktı. Ama yük maşını şöyle atkalla.
0: Yakışmış özleri ya. Na yakış gupanştık tomunu oldu ki lepenştik iti paramız cuma daydı.
1: Kuşağı
0: Go, mavo. Komoluşçuları özü naaş kaldırıp da tonu işi de. En belki çıkıp durup da yugurup diyenler. İçip diyenler. Hotan. Nanka kara de püş asa. Хеми кара деп атырган. Хотон хеми кара деп бир асса. Легендеге лейлеп берип.
1: Кол кылчыт да. Хотон
0: кабыл хотон экен. Кап хемин тутуп яңлык поплу куйуп тоног бешинти гуплу якыт экен. Көз алдына келген.
1: Бир яман раса тонунун ичиг расмий бешинти кып чыплы бир ноны чаплап чыкдыган.
0: Ха, ой ичиги чып чыккан. Гомлу деп шундай болуп чыкты экен. Чашлар деген. Kovran. Bu da silkivit 5. tonudun çıkıp ayalı çeçini bu da o silkivit de o. Kinodu gidek menfaat çö.
1: Resmi var.
0: Körünüş çaşları diken lan sun bol.
1: Doyun kırsanla ama kısık filmini köygen bulattanla da hazır Adilcan'ın.
0: Sonra ola bir kol de yeni de vaş vaş vaş terini sürtü yutup. Dadısı etanlı yeni bir nedir? Vaş demedim bana. Aslında tonu gupanştı, yekip digen nan digen nan.
1: Satte sat, ilgından. Ne yapıştın kumulda?
0: Satte sat, satte sat.
1: Şuna

0: Ama etnik özellikle doktor tanısından aldı da seni yönlük maçımasa gittiğim için en basit yok.
1: Bolu. Sabi karşılamız, çoğu yandırıp yolla hakkında kuşur verin. Ben bir sual sorgantım iki kınlıdın daydı o aydın keşlede. Alapakımız mı?
2: Kanalımda Azurcan Kudüs'e yakışman, benim tutum olamam.
1: Yakışı.
2: Hemen bir sual sorayacağım. Akşam saat 11.20 ile bizden kaldı kıldığına bir taşıya çıktım. Şunun ile yoldumun kaç akı ağını İskandırlı'yı ihtiyar dediğim makul deyip bazı bağmayı tırpın İskandırlı'yı tam bağım vereme kulağını içten sen İskandırlı'yı ihtiyar arkadaşlar dediğim yakışıklı dediğim makul deyip İskandırlı'yı ihtiyar 13 gün çıkayaca 6 günü ama 7 gün oldu. Bu ne mi olurken? Dedi ki o birinden dedi. Kastik yaşına ola 13 gün kıldık ayaca. 7 gün geldi. İlk baldım o çöğünü çektim şimdilik. Bu kandırı bu ben. Tadı düşünen odumu kapıyım.
3: Nasıl çöpü? Taksi.
1: Eti barız bak şeyde.
3: Ya taksici. Ma pingtei aşka akşıyordu. Wang Yue pingtei. Bu siz tuncu çıkan ki mesela tuncu

0: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincan Hayning Norki şehrisi 9. ayının 28. günü ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aerobinası da. Avrupa Asya'nın modi merkezi. Süpetlik mal, modini, güzellikini namayan kılıdı.
1: Anla batkınınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun bevasta anlatılı batkan yollarınızdı biz Emrah programımızı. Yollarınızdı biz Emrah programımızı.
2: Kadirli dostlar programımızda almış adı Doğan'la Batkın'ınla 107.4 Katnaş Sanat Radyosu'nun
3: Çüşlük yollarınızda biz Hemra programı sen.
2: Yollarınızda
3: biz Hemra.
2: Biz Hemra.
3: Bu programın eşit bakalı maktaydıgan dost buradırlar bir tavsiye kılıdıgan Esil Abdol Foku Abdol'ları alayı talep bulgan.
2: Foku Abdol'ı.
3: Şinjandık Esil temizdeş paletimizde bir şey tabi ben peylu. Fuli benden yeniği etilgan mekmanlarım aşkansını tavsiye kıldık. Şengfu Havya'ndan aldı, yollar avan deydiğo, Nurnu'nun şüre.
2: Evet, bu kadar.
3: Yeken gelsiniz, bir mikman kılayı, ben deydiğo, yekenlik Şengfu.
2: Şengfu mu?
3: Şengfu, çoğ. Demiş, kıpbelsen bula Adılcan. Radyonu yaktırıp anla, verip attım akıranla.
2: He.
3: Ançımıcı uçur verip mi koyup attım ben, lakin yol uçuru yok, lakin uçur belgelerim kilip. Sizlik bir iş kıpbelgim kilip minan. Şirayetinin yar bir işçi karanlamış, Abdul Mukapat belgen bulsanla. Maşinamı bir Abdul amlaştırıp, bizgi iş kıpıram siz, biz sizgi iş kıpıram da hazır bu amış kaldık o.
2: Gün değil mi?
3: Ne, yeken de yok cuma. Yeken de yok. Foku Abdul'unu amlaştırıp bakım battı. Oranın tapamayı atım edeydi, yeken de.
2: Yeken de ki dostlar da yutanla.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Tianshan etkide sonsuzluğun yürek vatan bilen tang soquatıdı. Men ve menin vatanım Tianshan oğul kızlarının devlet muhabbeti sayfımızda Tianshan'ın janubi şimalidagi her millet oğul kızlarının vatan bilen billi ösüp yetiliş hikayesini sözlep berimiz. Hemde birlikte bir aylıkki 12 balının hikayesine kulak salaylı.
1: Şinjan işlep çıkırış kuruluş bintuani 1. şi 4. tuani de Ka Xiaohua Qadir'nin bir alayda ailesi ba. Tamğı esilgan aile boyunca düşken süratte o eri bilen oturdu oldurgan bolup, atrapıda 12 balı ba idi. Xanzula, Uyğurlama bar idi. Olanın içindeki 10 balının hemisi o beqib atqan yetim balıla idi.
0: 1991-li yazdaki bir yağmurluq günde, iki oğul bala onun öyünün aldıda sonsuyup oltıratdi. Yüzü yaş yok idi. Ulanın öz ata-anası arka-arkadan kesel bulup ölüp ketken bulup ayrım-ayrım alda aran 4 yaş ve 3 yaş idi. Kaşavuğa ulanı başlap öyge ekirdi. Şunundan kiyinki 4 yılda o yana ilgiri kiyin bulup ata-anasıdan ayrılıp kalgan 8 her millet balını kabul kıldı. Aslıdınla bayaşat bulmağın bu ailede bırakla bakıdığın 10 balı köpeydi.
1: Balalani kiydigan kiyimi buluş, yaydigan tamaqı buluş, okuydigan kitabı buluş imkaniyetige ege kılış üçün Ka Xiaohua her günü tan yormastılı orundan durup, ocup orup, toxu koy baktı. Balalani mektepke orlaştırıp bolğandan kiyin, andın aşlıq yağ zavutıgı işqa badi. İşten çüşüp yolda kereksiz nerslani terip, pulğı sattı. Kəşte yana harbi iştirip çıkıp, lampun və nan sattı. O yana kuruluş orunda işçi. Yezigilik məsulatları pazarda köktat satqıcı boldi. Aşqanı açdı. Bəzilər onunğa yeşi çoğraq ballarını işlətiş toğrusunda nəsihət qılğanda o qat'i qoşulmadı.
0: Turmuşu nomrat bolsunmu, bu köp millətlik çoğ ailə illiqliqi toldi. Hazır 12 balının həmmisi çoğ bulub, oqışda utuq qazandı. Köpinsi oqıtqıcı, doktor, saqçı boldi. 2017-li Ka Xiaohua Mikriban Anıla Pidayla Mulazmet Ətirti qurup, 100-dən artıq pidayini yetekləb, qiyinçilik ba ailə və yalqız tırdıqan yaşanğınlarga yardan bədi.
1: 2015-li Ka Xiaohua şərəb bilən Cungodiki yaxşı kişilər tizimlikidən oran aldı. 2025-li 5-ci ayının 23-cü günü, o 9-cü növətlik, Mämlikətlik çoğlağı vapadar buluş, uruq tuqqalırgı köyünüş, əxlaq nəmunicisi şərpəgi erişdi. O, mundaq dedi. Ata-anısı yuqbalıla ən bitcari. Ehtiyaclıq kişiləgi yardan beriş, mənin qilişqi tigişlik işim.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, kanun siz kamera programımızda davomlaştıratımız qani dostlarımızdan kelgan fikirlar qarap qayli anuvchilarimizdan bulbul qoya hadimiz programımızni yoqtirib anglaytib to'xish kapsiz qarshalimiz. Sökra xonim ham programımızni yoqtirib anglaytib to'xish kapsiz. Onun boshqa anuvchilarimizdan saviyasiz mo'xish kapsiz qarshalimiz. Nursiz mo'xish kapsiz. Suychang yo'llari qo'shinishtiravankan, Suychang yo'ldagi gaz qachirish punktida normal gaz beriyotdi, uchratdi mashin yo'q debdi. Uçurlardan önümlük paylanğaysizlar. Onun başqa anlaşılırımız mundaq bir uçurni yetkizmekçi. Hem de dostlarımız malum, Şinjan'daki en isil təmni izdeş paliyeti izcil davamlaşıp kelyatqandi. Bereket onları, hemimiz belirgan bereket onları, 174 qatna sanat radiosunun Şinjan'daki en isil təmni izdeş paliyetigi qatnaşdi. Buğday purqi küşlük, altın ranglik yeni yıqılgan nalla, Adamni o'ziga jalb qilsa, yeyishlik tordek totilgan langmanglar ishtaringizni ochadi. Barakat onlari navoyxona, oshxona, oillardagi mol mazlik taomlar bilan iste'molchilarning ehtiyojini qondirmoqda. Balkim ishlatgan do'stlarimiz bilishi mumkin, barakat onlarda etilgan tamoqlar haqiqatan bek o'xshaydi. Mush ba'zi tamoqxonalarga kirsakmi, so'rgan vaqtlarimizda shularning tiginini anglaymiz, barakatningki onlarda etilgan tamoqlar deb. Shuningdek, bugungi mushu qonunsiz kamera programimiz orqali do'stlarimizga tavsiya qildigimiz barakat unri sizning eng yaxshi tanishingiz bo'ladi edi.
1: Uningdan boshqa taniyorma barakat unlarini uzun vaqt ishlatayotgan do'stlar biladi. Bu tarixi xili uzun bir zavod. Masalan, biz kichik vaqtlarimizdami shu Yisabda Berket degen ma Xotendeki bir un zavodining nomi endi Marksi. Biz kichik vaqtlarimizdan boshlab mushu Berket un may gurishlarini yeb cho'ng'olgan.
0: To'g'ri.
1: Taqa hozirgacha endi mana mushundoq nayti yuqori sifat shundoqlar xaridorlar tanlab eng yaxshisini ishlatadigan mushunda davrdimi? İzchil bazada raqobatlarning orasida tutirab turalishida bularning sifati yaxshi bo'lganligi uchun ashta turalgan deb maydimiz ko'rib turib sözleyelimiz.
0: Şundaq ishlatib qolgan do'stlarimiz mu bilishi mumkin, qani, unda qolsa, o'sha ishlatib qolgan do'stlarimiz o'zlaringki, ko'z qarashlaringizni o'tirib qo'ysanglar bo'ladi, barakat ularni ishlatib qolgan do'stlarimiz bormi? Qani bizningki inkas rayonimizga uchir yo'llagaysizlar.

Hürmetlik radio oğlucular, anlatkınınla 174 katnaz sanat radiosundan bir vasıtan tılatkan Kanun Söz Kemera programısı. Programımız Şinjan Radio Televiziyası Stansı'nın yeni taratkatısı Sulu Şetin'de maskademde anlatılıdı. Programımızın Sulu Şetin aptısıdımı anşınlan karşalımız. Hürmetlik radio oğlucular, Kanun Söz Kemera programımızın tırık ve tırık tığlarını basarak salgın, tırık soğudu çektişirikte alayıda talep kılgın bu oranına köptün köp rahmet edimiz.

0: Bun başlap maytaq kucha taş yuli amda qishliq itildi dostlar. Xabardar bo'lib qolgaysizlar. Amin gilerimiz mi programımızını yaktırıp anlaydıp da köpten köp rahmet. Ekber Gonhui akımız mı programımızını yaktırıp anlaydıp da Gonhui görüknen ki üstü rahvanken mana. Ekber Gonhui akımız evetken uçur. Abdurrahman Somkiçi siz mi hoşçakalsız karşılığımız programımızını yaktırıp anlaysız. Turgun efendimden ki bir uçur bakken Turgun efendimden uçurayım.
1: Barışla tefriyatı başlatanlar güzel basın Aksu Baynarsın yolcu basın Aksu Baynarsın azat gelin. Şahin demek ki yolun üstürbüken maşında kolluğa ekvallar bek eğilir. Taksi maşını adem alıp bek alamayız, sürün ses çıkarmayız. Bu tınçı yaşanlar girip tatıpkan dosa.
0: Boldu. Aksu Baydaki dostlarımız dikkat kagaysla. Tuhan Gül isimlik anlaşımız kim tikkeş anlavatımız. Mol mesmullahın sonuqunun ağı rahmet deptu rahmet. Davud Ali isimlik anlayıcımız mı programımızını yaktırıp anlayıdıptı. Sökre Hanım mı hem programımızını yaktırıp anlayıp güldeslerini evet edipti. Rahmet begen uçuranızda. Karaydıgan bozsağ, yani tosılgan yollardın ihtipak yolları da maşallah köpken, Sanfango şimali yolları da maşallah köpken, Sucu şarkı kutsunun koşumç yolları da maşallah köpken, Merhaba yolları da maşallah köpken.

0: Hurmatli radio o'quvchilar, omma uchun amaliy ish qilib berish saytimizda mahalla qonun maslahatchisi 108 oylik aholining kinishki bijirish qiyin bo'lish masalasini hal qilishiga yordam beradi degan mazmunda to'xtalamiz.
1: Yaqinda Ko'rli shahri Saybaq ko'cha boshqarmasi ma'lum o'ltiriq rayonining ko'chmas mulk kinishkisi bijirish bo'yicha maxsus temalik muzokara yig'ini ochdi. Yig'inda diqqat 108 oylik aholining kinishki bijirishdagi qiyin masalasiga markazlashtirilib, Merkezlik kengşiş tedbiri kullanıldı. Saybaq Koca Başkarması Rüyşan Mahallisi'nin kanun meslehçisi Hu Lanshin, Könci Mahallisi'nin kanun meslehçisi Zhu Hongbin teklif bilen yığınğa katnışıp, yetekçilik kılıp, kanuncılık meslehçisi, zidiyetlerini mürasa kılış, siyasetinin çüyendiriş rolunu cari kıldırıp, delcaydı bulgu.

Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Hürmetli radyo dinleyiciler, Şinjan Radyo Televizyon Stansı 174 katnasını radyosunun kanunsızki hemrah programısı boyunca anlatış verdik. Yaktırıp anlığınınlağı rahmet. Riyasetçiler Risalet Qasım bilen Daniyar Mahmud. Növetçi muharir Sefer Mendimen.

0: بیجینگ وقتی ساعت 16.
1: Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygular sizni bir aram kılıdı. Ya ki sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Endi anlaydığınızla Katna Sanat Radyosu'nun sizge rahmet etkumba programısı.
2: Bu programını tırt soda çekişirikti alaydı talep kıldı.
3: Sakılın bosa kançı yerik edipini birer tırık ve tırt. Tırık ve tırt markasının yeni mahsulatı Varis markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili boludu. Ecdattın evlatkıcı işletildiğimiz Varis markalık sakal ağışı.

Etrafınızı yüz bir vatkan, yakşı işlerini baykaşka, hem bu işlerden minnettar buluşka çokum ehmiyet berin. Güzel tabiattin, sehi kuyaştın, illik ailenizdin ve yine nurgun nerslerden minnettar bulun. Minnettarlık duygusu sizge muhabbetinin nemilikini, hayatını söyüşünün mänisini çoğunkur his kıldırdı. Minnettarlık duygusuna iyi adam, pasıp kepiyatının təsiri uçurmaydıgan adamdır. Qadirlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaxtırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yan taratqı əpçisi Sılu Şetin'de Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılu Şetin əpçisidimi anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmullarını uğurlaştırdıq. Aval, bayramdaki illik saxçı qiyafeti mavzuluq akbarat hikayesi dektanladı buludu. Andın, dəmeliş güllürde ulanın sıması kişilerini xatırcam qıldı digən temidi sözləb verimiz. 13 ayının 8-cü gününü başlayıp, Ürümçidə metronun qatnaş vaxtıda özgürüş buludu. Dostlarımdaq bolsa, dektanla programımızın təpsili məzmullarıdır bolsun.

Dostlarımızınki uçurlarına bir karaylı ya, bulbul güya qatarlıq dostlarımız yaqtırıp anlavatkan uzun köngül sözlerini kaldırıptu. Ma bu gauda xartisi təminligen uçurlağı bir karvessek, itibak yolu Minkwa Kocistin Xöpiyan Nalluğucu boğan bölək Cənubdin Şimalgı dostluş bakken, Loşan Kocisi Sayram Külü yoludun Vayxan Luğucu boğan Arlıq Qaribdin Şarıqqa dostluş bakken. Onun başka yana Lushan Kocisi ve Yuhan Lodin Sayram Külü yolu boğa Arlıq Şarıq'tın garip kimi işkil yolunu tosulup gitip de ama yolunu ki. Başka yolu bölüklerdeki konkret uçurlarını şopur dostlarımızdan bir menşinlerini kızgın karşı alımız.

Dostlar, şunun bilan bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede axtırlaştırmız. Programımızı yaxtırıp anlığan, programımız katnaşkan barçınlığa köpten köp rahmet. Mikrofon aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Zapar Mämtimin.

0: bu programını tırt soda çekti şirketi alaydı talep kıldı.
1: Sakalın bolsa kançı yerik edipini birer Tırık ve Tırıt. Tırık ve Tırıt markasının yeni mahsulatı Varıs markalık 6 tığlık sakal ağışını bir aydın 2 aygıcı işletkili bulundu. Ecdattın evlatkıcı işletilgimiz Varıs markalık sakal ağışı.

Onda biz adamlıq dostlanan avetken yol uçuruları qaraydıgan bolsaq Abdurayim janı uçurken. Yaxşımı Dilraba, Qashqadaryo yumlaq şehir yolla qoş yolunuştur avandiga uçurna avetipti rahmet. Yana uçurlar qaraydıgan bolsaq mana Qashqadaryodaki Şinfu isimli kedimize. Onun başqa Zöhra xanım qatarlıqlarını programımızı yoqtırıp anlap etipti rahmet silege. Dağımlıq dostlanan uçurlar qaraydıgan bolsaq Mämtimin uçurken. Yaxşımı Dilraba, Cican qosudumu Abdumabula biraz köprekligin. Alay tosluq qalğan ahvallar yoq, hazır çelge uçurna avetipti rahmet. Onun başqa Ekberna uçurken. Yingchuan yoludan Beijing janibi yolg'uchi bo'lgan Arliqdimu Abdumabulla biroz ko'prakkan. To'silish ahvollari bor ekan degan uchun navbatdi. Rahmat. Alina uchun qaraydigan bo'lsak, yaxshimi Dilraba, Tanjeludim Abdumabulla biroz ko'prakkan degan uchun navbatdi. Undan boshqa Mardan uchun qaraydigan bo'lsak, yaxshimi Riyasaychi, Sanfanko Beylo, yani Yashan Chongludan Chentanjang yolg'uchi bo'lgan Arliq, janubdan shimol qarab manga yo'nalishda Abdumabulla biroz ko'prak degan uchun navbatdi. Rahmat. Uchun ularni topshirib oldik.

0: AI o'rinlashtirish sharti yuqori, model yasab ishlatishdas. Hukumat o'rinlari korxonalarni amaliyalashtirib qo'lini sur'ati osta. Qanday qilamiz?
1: Aql bulut, Xinjiang AI store'ni ishlating. Xuyju Kimi, DeepSeek qatorliq sifatlik modullar bor. Avrishim bulut kompyuter, shaxsiylashgan aql hisoblash mulozimati bilan ta'minlaydi. Ko'p xil shaklda jonli taqsimlab ishlata olasiz. Telegraf şirketinin mahsulatı. Öz aldığınızda tizgilli alaysız. Bir hata. Haydi uygun. AI, çekit, XG, çekit, 189, çekit, CN, digen tori biket kirip, sınapı kan.
2: Tengüştün katı mükafat. Kava için emen tazlık kağazırının dairisi yanımı yokur götürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakışı bulup, hanım kızlarına rahat iskuldurdu. Tengüştün katı mükafat.

hayatlık yolu da talay uçuruşlar buludu. Ota anımızdan bizge mehir muhabbetini şahsiyatsız beğişli kallıkıga. Turmuşun bizge nurgun mümkinçiklerini bergellik ige. Kalıp sadalarımızdan yeterlik cevapkı erişkellik ige. Hayat yolumuzda başkalarının illik muamilesi uçurgallıkımızga. Bizge ilham bergen, yardım kılgan şu kişilerge minnettarlığımızı bildireyli. Minnettarlığını bildiğin kalıp igisi aman tekimi zor neticilerge erişeleydi.

Dostlarımızın Aliye, Ali Mişu Seyfiyanın aldıdın tavsiyan karapmanğa yönlüşte avtomobilla intayın köplikin bekti gidek tosuluş yok da pıçır kaldırıp da bu da rahmet pıçır ağızğa. Onundan başqa gül isimlik dostumuz yel, odan rüyda karapmandı. Avtomobilla bek köpemez yollara van diye uçurunu kaldırıp da bu da rahmet pıçır ağızğa.

Dostlarımız da yadıkar. Cülana aldı da maşinla köp. Karşı taraf ravağındaydı. Buldu rahmet uçuruğunuzda. Daim canı. Mən bu programını yaxtırıp anlavatımən. Gerçi yol uçur bir iş imkaniyeti bulmuşumu. Aksu oturup anlavatımən deydi. Buldu rahmet uçuruğunuzda.

0: Dostlarımızın yadıkar nəmindən şaşımarğa kəldim yollara van deydi. Buldu rəhmət uçurunuzğa. Onundan başqa təm xasınki avazlı uçur yetib kəpdi. Anlaylı ya.
1: Patoşan, Kürütrağ, 16. sırna aldık yolların içine ravan maşına alacağız diye.
0: Buldu rəhmət uçurunuzğa. Yine isil maşininki avazlı uçur.
1: Yaxşımı, gəyət bu kəmçidə, qədər
0: alınır,
1: yaxşı çıxmaq.
0: Yəni, əyzi ti əyliyə, minal si bir pravan baydi, alğıl işgil bolğan, yuqır sürətlik yolda maşin həydisən bulamdu. Dəb sizə, yuqır sürətlik taş yolda, prav ağlı siz işgil bobduğu buludu. Yeninizdə əmdi bir jılgıca 3 yıldın yuqri, prav ağlı 3 yıldın yuqri boğan dostlarımız bosa, yeniniz otur pəsi boladı. Hazır siz 2 yıl boğan bosa, yeni buludu ucumu. Tor taksi Rozcan, Beijing yolu qoş yönlüşdür, avan deydi. Buldu rəhmət, onun başqa Rozininki avazlı qıçori.
2: Olan bir üzeri istedik yoluşu, şu 5. köyüktün köyükü çıkma yerin tatil. Şu nentin sanga, karapmanga yerine spekulatif gitti. Nentin sanga, karapçı kayılgan çırakı çapılamı deneyim mi yani?
0: Doldu. İmam Esen'nin avazlı qıçori.
3: Siyasetçi yaşı mı yol çavri? Yaşı. Toğustan kuzutlardan sen kadar yuvan bazar karapmanga yerine spekulatif gitti. Antimiz sosyalistler, lakin Miren Şevçin'in aldığı den, Çengsel Ankara Mangay yolu ravancı mı? Bayan birisi maşin çıktı den.
0: Bayan diyen dostumuz maşinla köplikin tosuluş yok diyence mi? Temhasın ki avazla kuçarıyım.
4: Ma 10. başlangıçtan aldı da ma o yolun şpilek artık ma keşte balırına ağır kere yapmanlarına başlıyorlarsan yıkılık aşağı sırf etten aşağıda maşın çıkardık.
0: Buldu, deyin az doğru buldu. Mektep etrafı boğaşka, o tereple demiş, balların ağıl kege atanlarının ki maşinler bilen sel tosuluş görüldü. İsil maşinin ki avası kucuri.
5: Ay, dayak kız, ben bir ahvalını sorayı diyen.
0: Ne, soran?
5: Mesela, bildim işkiden tartıp, on üstünümü tartıp geçti. Kandakı müşterek.
0: Nimdeysiz? 13 gün ömür tartıp etti dediniz mi? Siz bolsam şu sizdeki hazırma mesela sormakçı boğa işiniz ne? Siz kolay boğan şarait aslında bizgi yazmıcı uçur kılıp yazıp evet ay. Emdi dostlarımızın kage yeni uçurla akarsam. Zey Mengli Qingchun diyen dostumuz. Aksu'dan yol haber besem şu topluluk yesidin kelgen Aksu şehir. İçige kırış yönlüşmüşü körük, kayıs körük oğutca körük de biz size maşinla sel köp de. Bu su uçur bəgende bir sel mi şu imlalağı bir karab koygan bu sanla. Musa Can'ninki avazlı kucuri.
6: Salam bir izletip de tekna aydırımdın şuğdan salkıralı bazanın oldurucu yollayın sayın.
0: Buldu rahmet.

0: Yani dostlarımızdan Eskar Canı bir mesele soray degen qaysı günü nemin tar köçede azraq vaqt turup qilib uçur kelgen haman mangantım yine fakuen çıkıp qaptım şundaq bu doğru mu doğru çünkü o taraf belkim u kolca yengen ludan bolışı mümkin qattıq başqurulduğan yol bölge bolğan bolsa siz azraq emas kelip toxtağan haman sizge jariman qoyuldu. Abdikerem akımızınki avazla uçur edip kaptı anlaylı ya.
1: Yol sevre, nelden kontrat yolları var, nelden kontrat sana işletmişler.
0: Ha, buldu rahmet fıcırağızı. Dostlar, azıraq ilan anlayıp, ilan denken kaytık gelimiz.
2: Yepek yoldaki Norki merkezi Tian Shan'daki yeni sefer. Şincang Hainan Norki şehrisi 9. ayının 28. güne ticaret başladı. Orne Ürümçe Tian Shan aeroportu T2 aero binası da. Avrupa Asya'nın modu merkezi. Süpetlik mal modini güzellikini namayan kılıdı.
3: Materyal izleyiş, cedvel yasaş hem vaktini hem zihinini korutudu. İya işildi desem sallık məlumatdan aşkarınlıp gelişidin ensireymen.
4: Hey ensirmen. İşençlik AI iş biciriş yardımcısı Telegraf şirketinin Intelligent Shengchen dereceden taşkırı o akıl yardımcısı geldi. Merkez karhanısının bir hatarlık kapı altı ba. Sezgür sallık məlumat aşkarılıp getmeydi. Hır kulasılaş, hoxtam tekşürüş, öcet rətləş qatarlıq tıdarları hizmetinizin yardım bir eləydi. Belgilik vaqtta həqsiz işli tutmaqsanız bunu da. Tezden kilip sınav pekan.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnash Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. Xushal minutlarda, köğününüz yerim çağladı. Yardımgı muhtaç vakitlerinizde yanıla 107.4 Qatnash Sanat Radiosu'nun programmalarını anla. 107.4 Qatnash Sanat Radiosu sizin ihtiyacınızda her vakit kulak selişini xalaydı.

Dostlar, anlamadığınızla Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun Qatnaş Liniyası programısı. Programımızın İğiz Boşqa Sağlamlıqı Könül Bildiğalarının Yaxşı Talışı Boğan Şinhua Canobi Yıldaki Şahsat İğiz Boşqa Ambulatoriyası Alay Talap Kılığan. Alaqış telefon numarı 0991322-98-98. Onun başqa Bərkət Unları 107.4 Qatna Sanat Radiosu'nun Şinjan'daki ən isil təmini izdəş paliyyidiki Qatnaşı. Buğday Purqı Küşlük, Oltun Ranglik, Yeni Yıqılğan Nalla Adem özgü jalib qilsa, yeyishlik tor dek tatilgan lag'manlar ishtaringizni ochadi. Barakat ulri navoyxona, oshxona, oilalarga mo'l mazalik taomlar bilan iste'molchilarning ehtiyojini qondirmoqda. Shu munosabat bilan yuqori o'rinlarga alohida rahmatimizni bildiramiz. Rahmat sizlarga.

0: Zo'ravon.
1: Bo'ldi. Rahmanjonni, men bir masala so'ray degan. Safarga chiqqanda 5 kishilik oila mashinasining ustiga shingli yuk taq tengib yo'lga chiqsak bo'lamdi, bo'lmamdi? Degan bir savolni so'rabsiz. Qandoq bo'lgandi buningki? Bildigan do'stlarimiz minoch bo'lmasmiki 5 kishilik mashinaning ustiga? Uning cho'qim bir bildigan do'stlarimiz bor, jana. Mushinonga bir bildiganlar bo'lsa bir javob bergan bo'lsanglar bo'lamdi, bo'lmamdi degandekchimi? Rozi, mening pravamni Xotandan olgan hozir 6 yillik almashtirish vaqtiga 3 oy qoldi. Buni Xotanda almashtirish kerakmi yoki Urumchidami? Buni Xotanda yoki Urumchida har ikkala tarafda almashtirgul bo'ldi kechimi? Onun başqa Dilmurat. Qashqar Sharqi yo'lida mashinalar ko'p, to'silish yo'q deydi. Bo'ldi, rahmat. Onun başqa Quddusa. Oqsuliq do'stimizdan degani to'g'ri. Oqsuda joy ko'rik deydigan xeyli danliq ko'rik bor deydi. Joy ko'rik deb ko'rik bor ekanda. Bo'ldi. Onun başqa Tursunjon, men Payzobodda paxta tergach anglayapman. Telefonni bek ochiq chiqadi ekan. 10 yil bo'ldi anglayapti qilay deydi. Bo'ldi. Axtamningki ovozi quchuri, sizningki axtam sizning ovozi quchuringizdan vaqti bek uzun kelishi, piqirab chiqmayapti dujmi? Sal ovozi quchur bergan vaqtda sal shu qisqaroq bamisanlar, ashta piqirab turdi. Olmas, Shavshimirdan keyin tarafdagi yo'lda mashina qimsal ko'p, ammo bek to'silish yo'q. Bek to'siq emas deydi, Bo'ldi. Yana uchurlarni yangilay, do'stlarimizdan kelgan uchurlarni yangilasam, tamxasning ovozli quchuri.
0: Hidoyat qilsam, ma so'rayman ki, idorani oldi hozir. Mal qaptog'ini mang'a vaqtimda yo'l shundan uchiqdi. Yansan bu yolla hem seman kişilatı ya.
1: Şu abay degen ko aldırmayı durun dem. Şu birden de özgürüş bop tur demez mi yolla 5 minut 10 minut kanmayla birden tosulu atkan birden içili atkan degen de ki. Meşhur atışsızdan bu uçurunuzdan vakti bek uzunken pek kırıp kemi diyeceğim. Şu an kıska kıska uçur bir anla dostla.

0: Dostlarımızın meşhur atışınki avazlı kuşur yetip kapdı, anlayılı ya.
1: Yeyimden Fırhat Fırkırık, Ötekili, Dinkan, Hamad Dağıtçı'nın Kime Hadakadar Dağıtçı'na Bayonlu Bekbalan Kuşur, Alan Bırak, Gerek Matyodin'in Bütü Üçüncü Öğretmen Yolu
0: Onun başka yadikar, Dabazan'ın aldığı koş yönünüşte maşinla köp deydu. Buldu rahmet kuşurunuzga. Rozi, sizinki avazlı kuşurunuzun vaxtı sel uzun kene, ma pekırap çıkmavadudu. Şunu avazlı kuşur bəgən demiş, kıskırak kuşur bəgən bu sanla.

Abdi Kerem akımızda maşallah üzere sürkülüp gitipti. Jodin pifa tarafından gelip şehir işçiliği manga yönlüşte birinci tüen yol bölük yol körük şarık manga yönlüşte astarak minla dostlar da pıçır kaldırıptı. Buldu rahmet pıçırınızda şu yol bileklerde kitap atkan dostlarımız bozsanla bir astarak minip arlıktaşla dikkat kılıp mangan bozsanla.

0: Dostlarımızın Çəpər Taksi Ali Can'ın, Çəpər Taksi Ali Can'ın avazlıq uçur yetib gəbdi o, anlayılı.
1: Hidayət kız, yaxşı mı?
0: Yaxşı.
1: Mən yəkəli yolu sürü bəyəsəm. Taşının aldığı tötün yok sayın aldığı yollar olan. Bak taşının aldığı kullanan taksisi İstanbul'la dalor bronz dalora. O kurucuların ayakta çekeceğim. Durma taksi yok daloda.
0: Buldu buldu. Yeni qırsaq 1999'dan ki avazla uçuyor.
2: Merhaba hanım, yaxşı mı Hidayət kız?
0: Yaxşı.
2: Müşü santan yok sütüradın, müşü korsan bunu ötürüp gelirken, müşü çarjanı pekandı gelirken, yolla internet kursak ha. Bu iş kutuna olur, sütüradın şunda kursak.
0: Buldu, rahmet uçuranızı ha.

Radio anlaştıklar diktanla devamlı katnaş bilimlerine ait sual cevapladı bulsun. Motorlu katnaş vasıtası yol yürüvatkanda aldıdaki otomobilini kandak yandap ötüş gerek. Motorlu katnaş vasıtası yol yürüvatkanda aldıdaki otomobilini yandap ötüşte solgu burlu signal çırgını aldın yıkış. Yırakını yortuş çırgı bilen yıkanını yortuş çırgını almıştırıp yıkış yaki signal beriş gerek. Yolunun merkezi sıkı bulmağın ya ki bir yönüşte birli motorlu katnaş vasıtası yolu bulan yolda arkadaki otomobil yeterlik bir hatar yandaş arlıqı barlıqını muayyelleştirgendin kin andın aldıdaki otomobilinin sol tarpıdın yandap ötüş gerek.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yıldır altı bizim
2: bana. Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.

0: Ulu boğan bir gül yanakşını anlap olduğuna. Ondan sonra anlıkçılarımızın ki en yeni yolu çördür yitip geçip ağırlıkta ama Ürümçehir'nin ki avaraydın aldım. Malumat kımara dikkatim baksak anlıkçılar. Ürümçehir'de 10. ayının 13. günü geçe asasen hava uçuk bazdı bulutuk bulup yukarı temperatura 17 Celsius gradustan 21 Celsius gradusçı buludu. Avarayı nispeten rahat.
1: Bırak ətigən və kəşdə yanılı soğuq bulub, tüən temperatura 8 Celsius gradusdan 10 Celsius gradus qıcı buludu. Keçi bilən kündüzünün temperatura pərqi çoğuyub, ətigəndə çapan kiyib, çüştə salıdığan güllə başlandı. Bugün müşün dəqildik qo. 10. ayının 13. günü yeni bir qeddim yamğur yeğib, temperatura şununqa əgişib, tüvəlləydi.
0: Şu vaxtlarda yamğurluq keçədigən naqçılandı.

0: ki yaxşı həmrayınız. Yaşanqanlardan törmüşü, balılarının ögünüşü, ərmək hayvanlarının hərkətini gözdələydi.
1: Bütünkillik əhvalını AI arqılı xulaslap, bir buyruq bilanla küzdüş dokulatı tayarlı alaydı. Sın xatirisini təkrar kömüsünüz mü? Öyünüzdeki əhvalını eniq bilip duralaysız. Tiyanyi şiliyen əb detalını içip, başbettiki Tiyanyi akıl karançuk közlüke kirip, akıl küzdüşünün kolaylıklığını sınap görün.
2: Yollarınızda.
3: Biz Hemra.
2: Hoş kadarlık anlaşılar. Kaysi yol bilekleri de kitap atısılar. Tosulup kalan yol bilekleri bamu. Ciddi yol uçuruları basa devamlı. Yanına. Bizden oylu sanlığa buludu. Beşin sağlığınızı söz kaldırıp açtılar. Doyunumuzdaki dostlar. Şüphin kavurdu mu? İçiklik kudayım ha? Doyunumuzdaki şüphin kavurdu kim dostlar? Devamlıktır da pengin içerimizde. Yol uçuru basa sanlığa buludu. Cuma karşılığımız.
3: Kine onda hoş anlıkçılarının uçurlarımı kilovatudu. Bizim o programımızda anlıkçılarımızda tavsiye kıldığın uğurlar var.
2: Şunu tavsiye kıldığın mı?
3: Buldu.
2: İsil temin izleş bağlıydığımızda silahı devamlıktırdı tavsiye kıldığınımız. Akmervayet un yağı gürüç açık sorularak isil maksatlarını işletip titimlik tamamaklarını çıkarmaktan muhiti güzel, mihmallar bası başlısı adıgını çıkardığın mihmallar maşkanızı tavsiye kıldığımız. Fulifende, Fulifende acaba. İndi korunu bilmek çok Allah. Bizden sonra sana kaydı da pesek balıda.
3: Onun başka yana Adıl Soğudu Sarı'nın utluluğu içilgen şeyi doğdu şanı muzlaya esil temizde şüphaliyeti de tavsiye kulduk. Şanla şayıgınla kese şayıgınla kegen bu sayını başka şadın başka tamakları sayılırım mı bakken kıza yakış gördüğün nurgun tamakları mesela birliklerim şuna okşaydık ya.
2: Elbette.
3: Anladık ki deniz mahsulatlarını yıgınla kegen bu say aşı şeyi doğdu şanı birinle ama ilgi bodek bodek bir xil beqiş tapqan şalaken juma avsimiz simiz her simiz şalanı nim qıptı şunda bir loqlı göş loqlı şa ağzın lağsasan aşta yep kelikensizlar
2: Zökrala berip körip geldi şun xatırjam sözde alaydı mana
3: Toğra
2: Onun başqa pasil sirkitin pasil ram denjilje içimligin tavsiya qılımız eğizni içip laş kelik qorunu salmaq sonra katta mı kapatlaba Bunun içinde Bahram Abdüyülen'in ki musabıqısı nak meydan berip körip kelalaysa berip kelish ayırıp lan belti yataqtamaq hammini pasil sirkitini götürdü bu mu katta mı kapat Bahram'ın imzası çıkan Mike'a gerişeleysle Ondan da başka Bahram bile hatiri süre küçük kaldırıp bayarlaştılar Cuma Pesil Ram Denjici işçimliği
3: Yine Abdomobil Kulubi paliyeti de silahı tavsiye kıladığınımız namı kulaktan kulakı yetken
2: Kolunuzu tecaydı kalın
3: İsil Abdul Molli Gırın Abdulri
2: Bana bir kıtım kuysamla Bana muşlamışlaş biz gökse sözlerdi kalın kalırsa Cahil cahiladı setçi oruları bak 40 neç orunda 100 neç orunda dedir az 13 5 tane 9 75 75 Bir yolu şöyle bir eritem size. Bağımlıkçımız paydalanıp kalsın ha.
3: Yana Akkep'te.
4: Bu dedin yolu haberi. Ben Kazan Spaytan'la o dedin. Burayı tokumak geldim. Yollarına ait araba.
3: Buldu.
2: Makul rahmet ha.
3: Namır tarafla mı Ravanki anlıkçıla ha?
2: Laskoy'dan Hoten şehri kırıp manga yanıştım. Maşini köpteydi. Cuma Abdülhililililili.
3: Nur.
4: Çekilecekler, yapımcılar, yolcular bire, dünya, nello, hoş yönlüsü, maşınlar, çöp kekler. Peki, fırsat yok ha?
2: Buldu. Bayım, Anwar Kumu, Gali Tanlıvat'ın da Kumu'cılıkını bilmeyiz. Buldu, hoş bir trivesine konu kesmeniz. Özünün kılıvatkan kesbilen atıldı Allah'a çıktı. Mesela Ahmet Benga.
5: Maşınlar. Kımriya.
2: Ha?
5: Şoçi.
2: Kayaba.
5: Yalnız ketip payımız buna küçük maşini yok.
2: Ha şu kayaba Ahmet Benga.
3: Yandı mı yuvatkan şu maşini ha?
2: Anwar Kumu Ahmet Benga yani çoğu.
3: Yasin Polo ba.
2: Yasin Polo. Hani ki oblikim veyce ama ne?
4: Kadarakta balık gözlerle de yaptırdığım ama şu Bağdağ'dan 19.30 metrede aldık alan kere.
2: Makul rahmet ha.
3: Kuanku körüknin ki astıdın astıdı Do metro dedik o
2: diş. Kankı gör, o nimda yakışı ya bir
3: gör. Metro, ha, o yığılık.
2: Onda olsunmuş çırak bir yıkayı telmiş ballı bek talep kıldımış.
3: Yaksın.
2: Bek omrak okşaydı onu koşturmuş.
3: Meyli.
2: Tayarlı kılınla onda olsa ürümçilik dostlar çırak yakıdıkan vakit ki kaldı. Tayarlı kılınla. Ha, tayarlı kılınla. Tayarlı. 3

kuştun katı mı kapat? Kava için emen tazlık kağızırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Ava ötküzüşçallıkı, su sümürüşçallıkı yakşı bulup, hanım kızlarına rahat his kuldurdu. Tən kuştun katı mı kapat? Kava için emen tazlık kağızırının dərincisi yanımı yokur kötürüldü. Rukiya Ubul Qasım tavsiye.

0: Gün katlapman Allah'ın kim kimler var yani.
1: Guanghui Li Jiaqiao Duche de Huaixun Shi Irshad Ustumu Yaki Mao Yujinge Karabanga Yunish Mamus Yunish Zanber in a crack David Kemazana Chirahik Bajapar Northern of Katia Maulet Malam, that is in the Mamda
0: Mabr Machininki Numurtaxni Castelic Play it up to eh?
1: I got Katna Saxon of Sharp as a top Zumer, Brahma Tatlik at it there. Guanghui Jiao, Guanghui Li Jiaqiao, Duche de Heping Jiao, San Fango Yunus, the Mashallah kept at Ibrahim Sopanje, Mana Abdikirim Banga, Anver Komo, Yasum Polo, Ibrahim Sopanje,
0: Abdikim Vejang,
1: Vejang, Uzin Caspel and Atalse, and was a Nurgan Ostrom's Oblet Taxi, Ravan Taxi, they don't you?
0: So by you get
1: John, oh, by you getting a boiler, she get. Mama Maulid Ibrahim Tikasi da. Shongbaotda Ürümçide çıraq yaqında qaranğı çıp boldı qaraq. Qağlıqda bağam kün uçıq bolğan bolsa bopdı, yaxşı bopdı. Paxtagaş anlatıpsız, juma?
0: Sizlər aldırma yıqın.
1: Aldırma yıqın, hazır yıqıb almaqlar. Biz ürümçilik anlıqsa diqqət dedik, juma?
0: Şirali Lonşın kutisi şarıqtan qarabke ma yemin daza neki qarşı tarpi tosul getdi de püçür yollabdu, ha?
1: Manan, neymi deyimiz de? Neymi desek oldu ki, Zühremi dedi, mənmi bir nes dedi, mənmi bu, çüş bir nes digil olmağın dike, bunun peycavu namorun tosu bağın dike, qatna saxçılar bir nes desin.
0: Saxçılar öz bir nem desin. Hazır mına Ali Yugaş mı kaptığı Ali Yugaş? 35 yaş.
2: Mevlutka Zübriyade Kale Havalı'nı yasalanı tutunlamı kurulunun yol kavur versen kurulunun şu ayrıtılan sistans yolları şunun da kavanı ve diyorum nazı içtikten mevlutka yıkma de bu akrapsız bu beni çok tepki.
1: Şimdi baldırak anlan 35 yaş siz yaşı oğandı iken karam. Anlıkçılarının ki küçük telifik asasen ve ürümcüde abdumabalının ki yıkın yurtuş çırkını yandırış murasımın etkisi oldu. Murasım bu olur.
0: 9 köy 9 muhçelik yani siz de tapamayı zökredem kulunuzun yutulup ekirip koyup ne
1: şu.
0: Ne kaç şu ha?
1: Köygen basanız aşınlığınız yürek verin demekçe.
0: İmam Esen ha?
3: Yürek verip genzden koydum o.
1: Makul
3: rahmet.
0: Yaxşı, obdan.
1: Rahmet, rahmet. Onda olsa anlıqçılarımıza ma yolukçuları nasas kılaylamdı. Rahmetçi ma. Rahmet, rahmet. Abdikerim endi boldu kılay ama süratlarınız ma bizdenki yolukçularımızda bir sürü kettı hazırcı ma.
0: Şu, şu boldu.
1: Rahmet sizge, rahmet, rahmet, rahmet. Onda olsa 10. ayın 13. günü başlayıp anlıqçılama o uçurlarının yetküzgeçman aile dostlarımızda. 10. ayının 13 günü başlayıp devlet içi aviyasiya liniyelerde yıkılgın may koşumçak östürüldü. Muhbirinin 10. ayının 73 günü canıp aviyasiz Katarlık Nurgun aviyasiya şirketlerinin ilgilişçe 10. ayının 13 günü başlayıp setildiğen devlet içi aviyasiya liniyelerinin yolu uçula beltide yıkılgın may koşumçakı östürüldüken. Tanşalgendikinki ölçem mındak buldukken. Kuramı yetken yolcuların 800 kilometre ve 800 kilometreden tövel liniyelerdeki yıkıl olmayı koşum çakı her bir aviyasiya bölgede 50 yuan kalık bulu. 800 kilometre ve 800 kilometreden tövel liniyelerdeki cuma yıkıl olmayı koşum çakı her bir aviyasiya bölgede 50 yuan kalık bulu. 800 kilometreden yukarı liniyelerde yıkıl olmayı koşum çakı her bir aviyasiya bölgede 90 yuan kalık bulu bulu diken. Bunu tanışaştın burunkuğu seleştirgen de ayrı marmalda 10 yuan ve 20 yuan öğreleydikken. Demek 10. ayının 13 günü başlayıp destlepkisi 40 köy olsa 50 köy, 800 kilometrede aşkalları 70 köy olsa 90 köy öğreleydikken. Cuma anıqçılar.
0: 10-20 köydü ne?
1: Ma, ayrı plan bildi, situaga aktır. Oy dep kamağına. 10. ayının 13 günü başlayıp başında öğreleş buldukken.
0: Bulduğunda xosa uçurlanım o yana anlısak hazır ma o eki yupurga digen anlıqçımız mu depdu çiçö boyan diye mu dedi. İşkinlanın avazını 10 yıl burun men remotçılığını ügengeş pek tanışaydım. Азыр мана мен ремонтханы ашкач тыңшаватым мен. Силерге мен бек амрак умрун узун болсун деп жакшы кепти кылган экен, рахмат.
1: Рахмат, рахмат. Ремонтханы такып эткенде маңдысыңыз.
0: Сиз ремонтханын пенсия чыккан чыкчылык алыга.
1: Пенсия чыгып, ашы

0: Шәгіртла, қобыл қағытыра шәгіртла анымамшы, аңланла деп, ә? Абдемеджет сұлу шыпин деп езіпсіз, шытин. Тоғырысын елап қойдым, сұлу шытин. Сұлу шытин түшірмәкші бағалла, ма біздіңкі вейшін салынымызға бір деген рәқемді, бір деген санлы елі санлы болды. Елі санлы бір арвима чықыды, шыны замақ санлы сұлу шытин әптеталыны түшіріп алалайсыз. Оның кәйінден телефон алалайлан баңден қып кірва санлы болады, жұмы?
1: Malik diye anıgıcımız daydı mı? Arxan Midon rayonudun şerçi Qarapmanga yönüşte, Qoş yönüşte Abdumobulla normal de uçur yollagan kene.
0: Şinmin yolu balla doktor Hansı Qarapmanga yönüşte tosuluş bakı rahmet.
1: Nur.
2: Her bir şey var. Dobaca o diyeceğim. Kıyımızın etrafındaki yolla hoş yönüşte maşını sevk yapacak.
1: Makul.
0: Abdün abi yeni avat yoldum maşını köp. Yeni avat yoldum maşını köp. Dep duras köpken bana.
1: Çangçun cenub yol koşulmuştu ravanken seher degen uçuri seher isimli kanlıkçımız ama.
0: 10. bala 315. devlet taşıyla Laskoy belgeden maşınlığa bakıp Hoten şehri Qarapmanga yönüşte dedim. Maşında baktı da İşten çöp emmimiz şu. Aşı karı kaşkı verip işleyip, hizmet kılıp hoten kaydırıca. Gel muşu Laskoy bölükede gelgende, otomobilla köpap getirirken şu. Bazı da karı kaşkın göç kırdırın birini elilip, yap oturduyken bu tosluş. Baldır mangalla, baldır kırkıtaylaydık. Demek ben ötken verip, muşu Laskoy bölükünü görüp gelgendim. Hakikaten otomobil köpaldıyken muşuna baktı da. Rahmat.
1: Ahmet Niyaz Qarqaş.
2: Mal tikar sahra hada şaqoda sayaqsın bizni yaqtırıb anlatınız rahmat sözlər
1: gəcimə.
0: Buldu. Rahmat anlıqçılar ha. Nuralinin yenkəyə uçuray. Maqul rahmat ha.
1: Mau Abdikerim lirik buldu ya, müşin bula emdi müş bos bula ütün kalayıl emdi yolu mağa resimler onsunu körüp hazır. Siz albom işlep bəkdek derecede resim jıgıldı cümo.
0: Ya o xat yazmışsanız o anlama yolla.
1: Şunda dek mu ya.
0: Salam 177 Mevlüt İbrahim Zehra Kerem. Kestigin la hayırlık olsun. Kestigin la hayırlık olsun diken vakit ki kapta. Dep yakışı bir arzularını bildirip de, devamlık anlaydıklarını bildirip de eleyeceğim. Şikimin 12. yıldan başlayıp anlayıp iken, devamlık anlayıp de, rahmet sizce.
1: Kuytaylağımı küçük vaktimde anlaydım sizlerine avazanlarını. Ahire sizlerine uzanlarını gördüm deydu. Ona deyinkin, şunda da püçür bəygenke rahmet.
0: Hey, doyindiki dostlar, rahmet. Abdülhat Hoten taksi, Hoten şehrinin kuruluş yoludan maşını bir kadar köp de bir kendim. Bir tal muhçorum çıkmadı ya bugün de. Bazı aşına kolap kaldı ya.
1: Üzüm,
0: yaman cahillik laf çoğuyorlar.
1: Lekin aşım yakşım uçurun için cahillik bile yollaş gerek. Mışta ruh buluş gerek mi şu kimde?
0: Abdülhat Hoten
1: taksi. Abdülhat Hoten taksi dek manda ruh buluş gerek. Cahillacı uçur yollap çıkmışım mı yollayım mı? Köy müsüm yollayım mı? Ta ki köyü gidecek, köyü boğandı ki yeni yollayım mı? Değil ama manda cahillik buluş gerek.
0: Lekin bir uçur, bir açı çöndürüş
1: gerek. Ya, anda kısın az bu. Bir gepini tekrar alamazsak, yeni uçurlar yeni buluş gerek. Ama talep var bunda.
0: Biz uçuru verdik ya, anda kımay koyup koyam. Biz uçuru verdik ya, çıkmadı ya. Biz uçuru verdik ya, ben sizlere ögeyim ha.
1: Siz öz bizi yanında dek etmem. Özümdükler baksana aldırdım, maşallah bekçik de uçuru yollap dokuz turğunla vay.
0: Şavu, Mehmet Aka, Zükriye de. Sizler müşü radyoya çıkıştın burama tanışamdınla ya radyoya çıkıp tanıştınla mı de. Mehmet Akınız diye kimdi bu?
1: Şunu deyim o Mehmet Akınız, kaysı Mehmet Akınız'ın deyilsiniz mi okumadı o Mehmet
0: Akınız? Mevlüt Akı adısınız, ben cevap verettim şahı bu. Biz radyoya çıkıştın burun tanışmaydık.
1: Nemo radyoya çıkıştın burun tanışattık. Müş idarığı kırge vakti de tanışkan.
0: Vakti tanışkan, lakin radyoya çıkıştın burun tanışattık, lakin idara kırıştın burun tanışmaydık. Lakin bizden dostlar, savaqdaşlar tanışattık.
1: Öydikiler de,
0: öydikiler, savaqdaşlar,
1: dostlar.
0: Müşünün kızık kapsın de. Veli.
2: Yolu süre, sen tanrıyonu yolu den. Son seni Qarapmanga yolunun eleniyedim, atmasınla küt.
0: Makul rahmet ha.
1: Aygül Seypon deydi, Qulcu tarafta, Sər alada, Qarangı düştü, silah tarafta çoğu da püçür yolluğun kemana.
0: Biz tarafta mı çoğu Qarang? Xeyli buldu, Qarangı şükret gili. Biz bayam degen Kur'an'a şu maşinların çırakları degen yıkılmaptı ki bazı ayallah çırak yıksın bilmez ki Kur'an.

0: Şunola yığınla dep yığıb atdıq.
1: Cirahlarını yaq quzub biz ya mana.
0: İ hayalada quzuninki sara taraflarda deysiz qo. Acab adamni sığındırıp. Qaysı quzunun qaysı taraflar quzunun ayağının mı ya çapçal taraflarınki mı? Demem siz Aygül Sayıp'ı hayalada görüp atsız bu saralanı bizim bağın. Bilip kalaylı da isimlerini anılsakın bir kıl. Adamın yürekleri cıkkıdı kıl iken de.
2: Aygül Sayıp'ı mı? Demek özünün kesbilen ismini koyup da bana.
1: Koyup da. Yani Veli.
3: Yolu süre. Sen tanrıyonu yolu den. Son seni karatmanla yolunu ilimiyedim. Ne atmasınla kılıp.
2: Makul. Makul. Makul. Abdurrahim Efendi'nin fışırın çağı.
4: Siz yetkili çöp kodu da yol kavri. Mekman çüşürlüğü. Abdurrahim Efendi'yi kılsın. Kembe kılıçırakla, kembe kılıçırakla, benli kılıçırak geldim. Sonunu niye?
2: Sonunu. Başka hiç kim anlamadı ki de o tatlı.
1: Çeşin rendiği anlığı çeşsizden ki.
2: Çıktı çıktı. Başka hiç kim anlamadı ki de o tatlı.
1: Çeşin rendiği anlığı çeşsizden ki.
2: Çıktı çıktı
1: bayağı. Çıktı fıçurumuz bulduk. Hem bana digil olmaydı ki denzen kıkınınız ne adak öyle baptı. Denzen kıpsız.
2: Aa şu ablat koten doğu tutkızdı çı. Aynı da desek çıkıdı ki adep.
1: Şu temkaz.
3: Yoluk süre iki kap yıldım ben. Gafi çağı sürek mağa yıllıştı. Gafi çağı çıkılgan. Fikili yosun da tutsak.
1: Makul.
2: Makul. Meltaka Zekre'de yakışı mı dedi? Vay Fatime yakışı.
1: Yakışı kul bana. Gel kılığa.
2: İyi mi Aygül Sayıp'ın kuldun ayı mazayı istik ya bana. Buldu karşılığımız bana. Ma oynaşma diyen dostumuz. Rahatsız beşanızlarla çeçanızlarla oynaşıp ses. Bulmaktın neypon yakışı satıraştın Sayıp'ın deydi o. Satıraş bombaya kayıp baksana çeçanız jülüsüz. Hemisi birbirisi yakışı.
1: O şu çigiş kirip çoşlarınız anan dedi yıkıştır bulanmay. Onu mesela eğer çıkıp kalsa demekçe de tasadipi.
2: Ma biz yoksa sen üç ayda bir kırdık Allah demeyi varsa onu siz ne mi o? Beşinizi koyuk çeştirip Sayıp'ın satıraş yakış satıraştın Sayıp'ın deyip seliştirip görüyorsunuz. Her iş gelisi diken. Aynı yıllardan tatip tırmışımızda kim bulsa bulmaydı o öneri valla.
1: Tıgırı tıgırı. Al satıraşın ki ma kayıtçısı bilen Sayıp'ın kayıtçısının ki ilk rolü okşamaydı ucunu mu?
2: Okşamaydı.
1: Birisi kim, birisi çarşının ki ayrım ayrım kayıtçılığa bu. Çıksın kulu okşaşı kayıtçı tuğgan bilen.
2: Satıraş olmasa tügüşse, Sayıp'ın olması tekim tügüşse.
1: Şu şu.
2: Kim kim benim
1: Şükürlüsün yakışıdan şuna abi.
2: O Sayıp'ın ola nemin seleştirseniz meyli. Lekin ma usta öner vallan seleştirseniz baka. Şiki yakın kip çeçeniz jılmısa ben sana neymiş kandım dedim. Çimasa yolları avandaydı Abdükerim efendi oran toktadı cuma. Yo Abdükerim oran toktadı.
1: Uf hanım bolsa ma nenzendi ma çeçen yarıdı nenzengi manga yönüş tosluş iğirken ha patimen uçuri.
2: Ekber gongkuyu bir beşini çıkırıp uçuru yürüptük ya üyeden. Hazırım küşke gedeydi. Gel kılana Ekber'e. Gel kılana gel kılana. Ay oy bizini gel kızıp çıkıp gongkuyu körüklü üstü de. Abdumabulla köp degen gapni biz yetkizib qo'yaylikmi?
1: Ali Yugash 35 yosh.
3: Ko'rdi mana bizning qurildimi? Kirahda chiqmangdik.
2: Yaxshi.
3: Yo'ldan baqqan abiga xizmat chiqqan birinchi kun bo'lganki.
2: Shu
3: yetkizganimiz. Nedimni shuni qilmay o'tamdim. Yomon naqis ketdi bu yo'llar.
2: Yaxshi
1: bo'ldi. Qurildi, chiqganda mashina, Urumchida qo'y herhalde yaxshi ekamdi.
2: Toz ish yo'q. Bularni hammiz berib oldim, ammo ishi vala qaytib keldi.
1: Shundaymi?
2: Xani boymi, xosboymi? Obdan tudinglar mirayasachilar, ma programni anglagli apti 10 kun bo'pti ma. Ada siz yaxshi programmika, ya bu deb va xoshib ketdi. Rahmat.
5: Gulga o'xshar.
2: Kenişke nimdeydi numarı kanmadı kanda kısak oldu Sibir burada yakışımı mesele soruyduken dadamın Sibir kenişkisinin numarı kanmadı kanda kısak oldu. Eğer fakat numarı kanmasa 13 numarı bırakıl tüyüken olsa amal yok birinci türü imtihanını berip aval okup birinci türü imtihanını aldın ala kilişip birinci türü imtihanını beğendikken esli geldi. Bunun amal yok eğer 11 oğan bu sitem elitti. Şefa Canfar arkalı 6 numaranızı kaytırıp ekersiniz Balat diyeceğim ha.
1: Davan taraflarda hazır kuş liniyeti yollar avanken meyveli anla ha. Doyunda

0: Mu mao bilal deydu kanan gauja bek tosul getdi da pucur begen gen. Kong dao diga onu gucumuz mu mao azır aerodrom yolu da aptomobilla köp lekin tosulu şok da pucur berip du ha?
1: Ya ba doyindiki dostlar bir küçü itemsle.
0: Şubin dostlar
1: bir küçü itemsle.
0: Doyindikiler yaxsı.
1: Genci, cinru, jubocan. İşçi gün kırıp tur bir körüp bir yüreklerini berip özanlarının kayarını körüp atman olanı bir devet onu. Şanalan bizim o doyunu karap, şubin hao karap bir bilavalaylı cuma.
0: Ma axir tapdim sizlarni deb uchir yo'lgan chin aytadigan o'nig'uchimiz suyumlik uzum deb ism qo'ygan o'nig'uchimiz shu topgan bo'lsangiz shu guanju qiling ustidagi qizil nimani shu guanju qilsangiz buni gar chiqqanda ko'ra olasiz.
1: Sharqi birinchi aylanma dedi ku sharq aylanma yo'ldan sharq orq ko'tsiga do'ngvayxonning gapida sharq orq ko'tsiga qarab manga aylanish yag'ir to'silib ketdi dedi ma do'ngvayxonning uchori Şarkı aylanmadı mı? Dunku cibago. Şu akrab manga yolunda şeğir tosluk etti. Yerim saat bolaydı de. Aylanma yoldan pes küçüşen mi duktaydı acıma? Bayi gitmem uçuyor. Onun kendi cucan yolu bek tosluk etti. Gonkuy körükte ütüpla dedi bu. Ay taş taksi diken dostumuz.
0: Yani Abdikerim
2: Bey. Oğlum kavra her bir şeyden koçulur. Burayı sözü ütüpla yolu yolu filan aravan.
0: Oy özünüz ürümçü de durup. Eslimelegi tolga resimleriniz bizi toğuktuma yollar. Bizim işe
1: Bob qaladı. İbrahim Sopınçı deydi, Sampango. Simut zavod Qızılçıraqda erkinlikke qatnasaqsi Qızılçıraqni başqırıp turdu. Şoğa ma Qızılçıraq kelgen şoför ustamlar tam taraf qanma şaşıraq menla deydi, jıma.
0: Yana tam qaz tortları.
2: Jamallıq taq nomentrasiyen Zahika oğmağa yönüşte maşınlar bekçikken. Kusmaş da. Bizim adı karıştıratminki yulu yaxşıyen.
0: Buldu makul ha?
1: Gonghui çoğudun çıkıp sayılığı manga yönlüştü tosuluş bağı mevlüt gazıkırağıda dedi. Patima.
0: Tor taksisi Rukiyama dedi. Aşbala resim yolla verip minin muyum uçurum kümülüp kaldı. Doğru. Kümülüp koydu. Kat yazaydıysam yol bak kısta telefonu karamadım. Emdi kep buldum Nanhu'a. Nanhu şimal yolu koşliğiniydi Ravanka. Abdikerim gide koyunla emdi onda cık yolu musun? Ma bu resimden yolus bizim uçurumuz görünmeye kaldık edip. Doğru dedi.
1: Biz tola dedik bu mısa. Oygül sahip onu bana. Ve ben toyunun köyneklerini tükkeslerden şıslanın şıpın kadı körü vardım ben dedi. Yok şok da.
0: Evet, kanda basola tıktınız. Yıl basın mı ya konu basın mı?
1: Toyu yakışı tükken maşı. Toy dikken ki inaklık bezmiş. Toy köyneklerinden kimi çınlıkıga bağlı kop kaldıken şu. Bazı toy köyneklerini aciz tık
0: boyuzdaki.
1: Şunu ola o toy köyneklerini kiyken. Kızıla o yiğit çıkışan mı? Toy köyüne gidek bösülep bösülep bösülep getirirken. Şuna çınga da mıhta da zıtılma gidek tazı.
0: Jipi öt, atlap ötep getmeye gidek ya.
1: Ondan tiksiniz. Bolu da cuma. Aygül Seypan. Başka Seypanlar mışın da toy köyüne gidek vatka Allah. Uzakırak ütüsün Allah.
0: Yadıkar Fugancı'da koşun işte maşınla sel köp de buçur begenken ha.
1: Fatima nimde bilsam kamını sığınık ağandı bir gün başı. Her giz İsam kamını gepini kımaydı bu
0: kız. Özü bir geksin, avazlık geksin anındaki İsam kamı bir geksin aldı bilen.
1: Avazlık geksin şimdi ama avazlık geksinse İsam kamı oğanmaydı. Birden bir sizin avazınız oğut alaydı. Ben beş çan tükime uyuy. Şunun aşkı benim köyünü kimi ki gelişiyor. Hazırlıkçı uyu tutu atıdı. Ben gün inak iştipak uyu tutu atıdı. Birazdan küçü, ben de ayrılık etkinliği köyümüdüm. Ya ay deydi Aygül Seypon.
0: Aygül Seypon çın tikidu diye Aygül Seypon şükende ha.
1: Siz köyünek tikemsiniz ya bizden değişemsiniz.
0: Resmi ya. Değişki değil ki aşırılık maşındıma da iş kılıp köyüne kalan deyken ha. O çokum değişik sikildi de.
1: Baptı azırak aram ile bizden birden para alsan ha. Yenbin yolu da maşılla bek çık deydi Turgun Navayman'a.
0: Andın ma balas fena aldık yollar avan ki ya da karın ufçori.
1: Ben mevlu takanla balla gayret takanla ama ismim de gayret takanla.
0: Kendi mi duğu azrak mı?
1: Ey ben mevlu takanla mi a mevvi mev mev lut.
0: Mi a mev mev li ulut lut.
1: Lut lut mev lut. Cuma. Yakşı mı kanda avalanla ben mu can sence aydıgeç tanışavatıma atışta. Mışı ban. Bir nim tarafta yan tarafta yan tarafta bir şagird alay degen bir bekaballı olup qalsın men bilen bir alaqlar sopki at üstü deydi. At üstü jansanje aydaydı şunu ügünü degen ballı olsa bir ya qılanma jürük ismingizni o'zgartdan bu qari yurakni qilib olibsiz bu yeningizga hech kim yaqin kelmaydi bu qari yurakka
0: deb. Yer qo'rquduvchimi qari yurakda.
1: Ha, men qari yurakni uchirib

5 prosentin köprekini xalq turmuşu sahasiga işletdi. 2025 yılı bu nisbet 76.4% yetti. Abdonum rayonunun 661 milyard 790 milyon yuan adetki amuvi hamço çıkımının 505 milyard 460 milyon yuani xalq turmuşiga, yani xajlangan her 10 yuanning 7 yuan 6 mosi amuvining turmuşiga.

0: Tentarbiye kızgın hayat iştirakçılarının ortak dalışı.
1: Sağlamlık, hayatı muhabbet bağlıqanlarının intilişi.
0: Siz bilişini halaydıgan tentarbiye uçurları.
1: Türlük müsabıqa xəbərləri.
0: Çempionluq səhnəsindəki çolpanlarının təsirlik hikayeleri.
1: Sağlamlık savatları ve çınıqış usulları manı bu yerde.
0: Özüge məsuliyetçan kişilerinin xas dalışı.
1: Rıqabetki tolğan müsabıqı meydanıdın. Sizge en tez ve en yeni uçurlarını yetkizgücü.
0: Tentarbiye ve sağlamlık programısı.

0: Hürmetlik radio dinleyiciler, Den Terbiye ve Sağlamlık programımızı yaktırıp anlaşılmalarını karşı almış, ben riyasetçi Daniyar Mahmud.
1: Hürmetlik radio dinleyiciler, dostlar, Den Terbiye ve Sağlamlık programımız bugün bu vaxta da huzurunlarla sunuldu. Programımızın anlaşılmalarını karşı almış, ben program riyasetçisi Sülpiye Atıqadır.
0: Ana 7 günlük bayramlarını tüketip, bugün hemimiz işe düştük. Lekin bu biz bu, hem de devamı işildik, hem de
1: anlaşılmalar bilen şu... Hem nefes olup gettik degendek.
0: Doğru, doğru. Hem de demek ki oğlumuz bir yada. Anlaşılırımız hem de birlikte mi şu Ten Terbiye ve Sağlamlık programımızı işe düştük demek ki o hem de bir yada.
1: Onda o sağlıkçı dostlarımız kanda bayramınla yakışık yoğunluk ötdi. Bayramını oynap ahir mi nazır. Tünce işe çıkan günümüzde akışan keyfiyatınla intayın yakışı bir kılına kötüren gürük içi de. Bir kürlük hizmetlerinle tamamlap ailege kayıt batkan buluşunla mümkün. Yollad yürüyüş çariyanda yol katına şüçörleri bulsa biri programımız anlağışına ait yakışık keyfiyatla içi de. Üyanla gidip beri verişenle ümit kılımız.
0: Şanak dostlarımız uçurlan yollap durgaysla 5'in sıpımızın numarı XC1074FM. Onlarda biz aldı bilen anlayıcılarımızdan Ürümçinin kəlgüsü 3 günlük havar aydın məlumatını bir yetkizgen
1: bizə. Zaten anlamayı bulmaydı Daniyar.
0: Doğru.
1: Baş 2-3 günü yakışıqı mən bək tonludum, mən Sülakandaraq tonludumla, mən Obdalla tonludum çünkü. Qayıs günü tün günü deyimi Daniyar. Tün gün tonab gidip maşini mən qışlıq parını içip, hatta maşininki mavo fangşanpan rolunu kızdıp, aşı rolu kızıydı, aşıda tutup otladım. Tələyik gidip tonab gittim cümle mən.
0: Lekin mən şu ətdigənlik programı çıqqan küllədə mə yıqın deyakayım. Mən maşıda qatım mən. Maşınıqı çıxıb lan birinci orunduqnu istə bən. Anın dinkin qarını açım. Rəsmi bir qış kürgəndək aşıda kürgən.
1: Şəhəm bir anlıqış dostlarımız. Müşəhəm de keç küzgü kırıp gitip arımız. Davamlıq hem temperatur tövəlləydi. Şunun qarın ətdigən keçlədə. Әнді ма чықамыған ма байрамлық дәмеліш жариялады, әнді ма бір күрзік кеміңланы чықадыңла ақычаны, яздықларыны тұқып дегендік, шуңа ма әттіген кешләді, манда бір ойлық шықып, шәнко кешін ұнтып қанбаңла дегендік
0: жүр.
1: А, шәнконы кейдіңіз ма дегендік жүр.
0: Доғра, достырымыз, чоқым мүші аварай өзгірішігі осасан кейім кечек қилыны тайлы сыртла чыққан чағда, чоқым бейхатарлыққа алайды дегі
1: қылғайсыда. Allah'ın kıyım keçikə obdarraq bir diqqət qılıb kəydinmi kəymidinmi deyə təkşürüb durub yolğa salaylı. Vallahi uydə issiq çayını içdi. Qızdığan peytlam talanmışında issiq deyə balla onu his qılanmaydı. Talağa çıxıb şunda yolda meğəplam ya kotçap tuzğa çıxıdı ya kotçap tuz bekətlərdə saxlaydı. Şu vaxtda balla toğab gedib qalıdı. Şun atanla ballanı amal bamış içdən çıxışdan burun bir təkşürüb kıyım keçəklərini qeynliraq kəygizib yolğa salaylı.
0: Şunda. Yaxşı təvsiyələr boldu. Onda xoş

0: Hürmetli radio dinleyiciler, şimdi diqqatingizga tantarbiya xabarlari bo'lsin.
1: Jungo choylo topashkar musobaqasida Jang Chunwen ayollar yakka o'ynash turida 8 kuchlik mahir qatoriga kirdi. Jang Shuai ayollar jup o'ynash turida 8 korpa qatoriga, 8 kuchlik korpa qatoriga kirdi. 10-oyning 7-chi kundagi 2026 yillik Jungo choylo topashkar musobaqasi ayollar yakka o'ynash turining 16 kuchlik mahir musobaqasida davlatimiz mahiri Jang Chunwen birga qarshi ikki natija bilan Armeniya mahiri Çara Yuvan'ı yenip, ikinci kıtım Jungo Choylo Top Aşkarı müsabıqısı ayarla yak oynaş türü boyunca 8 küşlük Mahir Qatarı'a girdi. Devletimiz Mahiri Canşuay Çeyh Mahiri Senyakova bilen birlikte ayarla cüp oynaş türü de 8 küşlük grup Qatarı'a girdi.
0: Çara Yuvan bu növetlik müsabıqırıki ilgirlişi naiti tez bolğan Mahir bulup, o ikinci aylanmada birinci numaralı qolluk Mahir Reba Kinani şallı vetti. Şu kündeki müsabıqının tuncu meydanında Jang Chunwen karşı taraf top başlığında numar erişini işkaşırdı. Törtüncü meydanda o ilgir kim bulup, üç kitim karşı taraf top başlığında numar ilip, özü top başlaş halıdını saklap kılıp, numarını birge karşı üçge yetkizdi. Şunun denkin Jang Chunwen, kiyinki iş kitimlik rekabetisi top başlığın vaxtıda, karşı taraf top başlığında numar erişini tamamlap, o da üç meydan yenip, birge karşı altı netici bilen, aldı bilen bir meydan yendi.
1: İkinci meydanda Jang Chunwen üçüncü növetteki karşı taraf top başlığında numar ilişini ketközüp koydu. Çara Yuvan birge karşı üç netici bilen aldığı ötti. Yettinci növette Jang Chunwen'da koyuş hatalık görülüp, özü top başlığın növette yeni bir kitim numarda ketközüp koydu. Arkadan Çara Yuvan özü top başlığın növette yenip, işkege karşı altı netici bilen bir meydan ötti.
0: Alkılgış meydanının törtüncü növete de Jang Chunwen

0: Yana bir qitim qarşı tərəf top başlığanda nömrə aldı. Həm özü top başlığan növbətdəki nömrəni saxlab qılıb, birgə qarşı 4 nəticə ilə aldığı ötdü. Şunundan kən o 2-yə qarşı 5 nömrə ilə üstünlükni saxlab qaldı. Lekin Çarayeva oda qarşı tərəf top başlığından nömrə elib, həm özü top başlığan növbətdəki nömrəni saxlab qılıb, nömrəni 4-yə qarşı 5-yə yetkizdi. 10-nji navbatda Jang Chinwen yana bir qitim qarshi taraf top boshlig'inda nomor elish burstiga erishib, 4-ga qarshi 6 natija bilan g'alaba qildi.
1: Jang Chinwen 10-nji ayning 9-nji kunidagi 8 kuchlik mohir musobaqasida 6-nji nomorli g'olliq mohir Ukraina mohiri Svitolina bilan musobaqa qilishdi. Ayollar chop o'ynashtirning 2-nji aylanmasida 1-nji nomorli g'olliq mohir Jang Shui bilan Seniyakova 2-ga qarshi 6-1-ga qarshi 6 natija bilan Bartonkova va Xivalinska qorpusunu yenib 8 kuchlik qorp qatariga kirdi.
0: Qani do'stlarimizdan kelgan uchurlar qarsak, hiz o'ng qushkapsiz. Men bu programmalarni uyda o'tirib yoqtirib anglayotman deb turaxmat. Buchi Guli ismli anglovchimiz mana bir dasti gul avatib turaxmat topshirib oldik. Quddus ismli anglovchimiz mu gullarni avatibdi.
1: Rahmat.
0: Mahmudjon apandim. Anglovchilarimiz oqa qilib gullarni avatibdi.
1: Rahmat jimmi?
0: Rahmat. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Xush bo'ldik. Ammo hozir soat 21 dan 28 minut o'tibdi. Yo'llarningki ahvollariga bir qarab qo'yli. Davlan shimoli yo'llarida mashinalar ko'pgan, ittifoq yo'llarida ham mashinalar ko'pgan. İttifoq yo'lininki nuqtalik to'silgan bo'liki, onaballa doktorxonasi, yalan onaballa doktorxonasi, Kouchi Rungshuining oldi uch taraflarda mashinalar ko'pgan. Ondan Yan'an yo'li tajriba o'tir maktabning oldirmi mashinalar sal ko'proq ekan. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, g'olibiyat yo'li 32-nji boshlang'ich taraflar, mushu taraflarimi mashinalar sal ko'proq to'silish bor ekan. 3-nji ko'rikdan Chitay yo'liga qarab tushgan yo'lnishda mashinalar sal ko'proq ekan do'stlar. Yana davomli qaraydigan bo'lsak, to'silgan yo'llardan Sheshan yo'lining qo'shimcha yo'ldimi mashinalar ko'pgan. Baxt yo'llardimi mashinalar sal ko'proq ekan. Changchunjongni o'tirabdimi mashinalar ko'pgan. Besh yulduz shimoliy yo'lining qo'shimcha yo'llardimi mashinalar sal ko'proq ekan. Yana qaraydigan bo'lsak, Songfanggu o'tir yo'lidimi mashinalar ko'pgan do'stlarimiz, unumli foydalanasizlar. Azizi ismli anglovchimiz, xush kelibsiz, qarshi olamiz, qandayroq ishkirdiki ishlaringiz yaxshi ketib boramdi. Davomli uchurlarni yo'llab turgaysiz.

avtomobilda, uyda, şundaqla her cayda 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programlarını anla. Xuşal minutlarda, könlünüz yerim çağladı. Yardımga muhtaç vaqtlarınızda yanala 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun programlarını anla. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu sizning ehtiyacınızga her vaqt kulaq selishni xohlaydi.

Soğuk şebnem mevsiminde temperatura turaksız buludu. Şuna et yazdı kelin kiyimini baldır silvetmezlik. Küzde kelin kiyimini baldır kiyivanmazlık prinsipi emel kılıp ten sağlamlıkıga dikkat kılış gerek. Tağ ormanla güzel tüskü kirgen bu mezgirde tağlağı çıkıp yıraklağı nezer silip keyfiyatınızda tenşep durun. Bu mezgirde yine etigen ve keşte hava tedirici soğuşku başlaydı. Bu vakitte yemek içmekte kurgaklıkını peseytidigan yemekliklerini asas kılıp yenik gızalın iç. Açık çücük yemekliklerini az yiyiş gerek. Küznün sap ve salkın havası sırtta çenikçika tolumu maskeledi. Bu mezgilde seyli kılış, astı yugürüş, takkı çıkış katarlık faaliyetle bilen şoğullanış kişini cismani ve ruhi cihetten aram aldırıp da kalmay, yürek ve öpkünü kuvvetleşkimi paydılık.

Hürmetli radio dinleyiciler, Paris 74 Katmaz Sanat Radyosu'ndan Vivas'tan tutulan Tan Tarbiya ve Sağlamlık programını dağımlaştırdığımız programımız Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın yeni taratkatısı Sılışı Tin'de Maskaram'da anlatılıdı. Programımız ne Sılışı Tin'in adısıdımı anışınlarını karşı alımız.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, 174 katnas sanat radyosunun bir vasıtasını tutkan, tan terbiye ve sağlamlık programımızın devamlaştıratımız, anlayıcılarımızı biz yine devamlık bayatınca uçurun yetkizgen bosa. Bereket onları, 174 katnas sanat radyosunun Şinjan'daki en esil temni izdeş paletigi katnaştı. Bereket onları diye kılgan buğday purqi küşlük sınıp pişkan mezelik nanla, ihtiyarsız meyliğinizini tassa, yeyişlik tahardek tatılgan lağmenle iştaharınızda açıdı. Navayxana, aşxana ailenizden bereket onları üzülmesin. Anahta dostlarımız, vaktimiz mi toşay deyip kaptım? Savatladım bir sözle peygam bolsa.
1: Oldu. Orunduqta oturğanda, orunduqnın yerimde oturman degen mezmundaki bir savatın aval dostlağı yetkizeyle. Bazıla oturğanda orunduqnın yerimde oturışqa adatlangan. Bundaq oturğanda dümbe orunduqnın yölençikigi sağayan yölünüp, bel orunduqnın yölençikigi tayınalmay boşluqta qalıdı. Qarmaq nayt erkin köründüğan boqul oturuş halatının belgi bolğan zeyni naytı çoğun buludu. Şoğun oturğanda sağırını orunduqnın yölençikigi yıqıllaştırış hem de belge yastıqını terip, belnin iz halatını saklaşığı kapalatlıq kılış. Yastıq bulmasa lönge kim gece qatarlıqlarını yögep belge teriş. Orunduqı yönlüp aram elip uxulmaqçı bolsa, boyunni yu şekillik yastıq bilan qoğdap orunduqnın yölençikigi yönlüp uxlaş lazım.
0: Öyge yeşil ısımlıklarını tızıp koyganda çan tozandın saklanğılıp odu diken dostlar. Hem de nurgun dostlarımız daim tazlı kısmı öyde yanına çan tozan varlıkını baykaydı. Bolup mu, şimaldaki rayonlarda öy işçige asanla çan tozan yepişi valıdı. Mekmanxanığa bir neç deştek gül koyup koysaq, bundaq ahvalını önümlük yaxşılığılıp odudu. Tövende çıraylıq hem çan tozandın saklanğılıp odudugan bir neç xıl yeşimlik ısımlıkını tavsiye kılımız. Yeşil ısımlıkını tavsiye kılımız. Bunun birincisi cünzilen, hem de yuparmakı ken, hem roşen yuparmak sızıqçıları bar bulup, o çan tozan tazliyalaydı. Yuparmakı ve yıltı sistemisinin elindiğin taş samsak işgari, virusqa ve rak karşıtırış roluğa ige. İkincisi, sen ben kuy. Bu danlıq nemlikini aşırış mahiri. Etraftaki havanın nemlikini 20% etrafıda aşırdı. Mikmanxanada bir teştek sen ben kuy koyup koysaq, çan tozandın saklanğılı buludu.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, Tan terbiye ve sağlamlık programımızın müşerrida qırlaştırmız, programımızı yaqtırıp anlığan ve programımızğa fıçır yollap qatnaşqan barlıq anlıqçılarğa rahmet etimiz.
1: Mikrofon aldıdı kreyasetçiler Daniyar Mahmud bilen Zulfiya Abdiqadir.
0: Növeç muharir Ramila Abnimet.
1: Xeyr xoş dostlar, etik programımız görüşeyli.
0: Xeyr xoş.
1: Xeyr xoş.

0: Ana anglığınız bağımı? Biz bilen mumlu işini kalamsız.
1: Elbette.
2: Sakuranızda biz sırdaş programımızı sizge cüşkün kayfiyat veriştaydı. Sakuranızda biz sırdaş.
0: Sakuranızda biz sırdaş.
2: Sakuranızda biz sırdaş.
3: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu.
4: Ohoy, sakuranızda biz sırdaş.
5: 10-nji aýynyň 8-nji gündän başlap Ürümçide metronyň gatnaş wagtyda özgürüş boladı. Pasyl charakterlik yolaçlar ekiminin özgürüşüge maslaşıp, yolaçlarının seferge çıkışıga tehimo yaxşı kapalatlı kılış üçün Ürümçi metrosi 2026-njy ýylyň 10-njy aýynyň 8-nji günü yürüş haritasyny almaşdyrdy.
6: Yazlık sayahat canlanğan mezgilde Ürümçi metrosi yolaçlar ekimiga ahvalyga taqabul duruş üçün Qatnaş vaqtını 1 saat uzartışda kapalat tədbirini yolğa qoyğan, həm də qismən vaqtdakı metronun qatnaş arlıqını qısqartqan idi. Sayahat avat pəslə axırlaşqandan kiyin yolucular normal səviyyəgə qaytdı. Bu qatım tənşəlgəndən kiyinki metronun qatnaş uğurlaşdırılışı tövəndikcə.
5: Metro 1-ci liniyasının, yəni 8-ci ayının, 10-ci ayının 8-ci gündən kilər ili 6-ci ayının 30-ci günü gücü bolğan xizmət küllərdəki yürüş xəritisi mundaq tənşəldi. Qatnaş besiq mezgilde, yani saat 8:30'dan 10:30'a, saat 18:30'dan 20:30'a her 6 minut 15 sekundda bir növbetçi metro qatnaydı. Adetki mezgilde, yani saat 8'den 10 minut ötkenden tartıp 8:30'a, saat 10:30'dan 11:00'a, saat 20:30'dan 21:00'a her 10 minutta bir növbetçi metro qatnaydı. Qatnaş azadı mezgilde. Yani saat 7'den 40 minut ötkenden tartıp 8'den 10 minut ötkice, saat 11'den 18:30'ce, saat 21'den 23:30'ce her 15 minutta bir metro katnaydı. Metro 1-nji liniyası da, yani 10-nji ayının 8-nji gününden kiler ili 6-nji ayının 30-nji günü geç bolgan dem iliş günlerde yürüş haritasy boyunca bütün gün her 15 minutta bir nöwetçi metro katnaydı. Metro 1-nji liniyasi bilan aeroport tez toşuş sistemisidiki sayahat avat mezgildiki 1 saat uzartıp ticaret kılış orlaştırışı bekar kılındı.
6: Metro 1-nji liniyasida tunji ve ahırkı növetçi metronun yolga çıkış vakti tövendikçe. Xalqara aeroporttan Sendonbeyga bardıgan yönilişte, tunji növetçi metro saat 7'den 40 minut ötkende yolga çıkıdı. Ahırkı növetçi metro saat 23:20'da yolga çıkıdı. Sendonbeydin xalqara aeroportqa bardığan yönelişte, tunji növetçi metro saat 7'den 40 minut ötkende yolga çıkıdı, ahırkı növetçi metro saat 23:20'da yolga çıkıdı.
5: Aeroport tez toşuş sistemisidiki tunji ve ahırkı növetçi metronun yolga çıkış vaqti tövendikçe. Xalqara aeroportudun xalqara aeroportunun şimalığa bardığan yönelişte, tunji növetçi metro saat 7'den 40 minut ötkende yolga çıkıdı. Ahırkı növetçi metro saat 23:20'de yolga çıkıdı. Xalqara aeroportunun şimalıdan xalqara aeroportuğa bardığan yönelişte, tunji növetçi metro saat 7'den 52 minut ötkende yolga çıkıdı. Ahırkı növetçi metro saat 23'den 20 minut ötkende yolga çıkıdı.
6: Yaşarmış may bahası mı? Şoför dostlar en köngül bildiğin bir mühim meselelerden biri.
5: Doğru.
6: Muşu toğrusudaki bir uçurun ıslak yetkizimiz. Dostlar, kin günü vədlik may bahası 10. ayının 15. günü saat 24'te tənşilidu. Hazır xamnefit bahasının özgürüş nisbiti -4% etrafıda bolub, her tonlu may bahasının 210 yuan tövəlləydi qallıqı mölçərlənməkdə. May bahasının hazırqı tövəlləş nisbitinin qarğanda, kiler qatım hər litr benzin, salyarkının bahası 1.6 pondan 1.9 pongıcı tövəlləşi mümkün. Bu, pəqət dəvriylikdiki mülçərsallıq məlumat bulub. Ən axırqı baha tənşəş nəticisi 10-cı ayının 15-ci günü Dövlət Tərəqiyyat və İslahat Komitetinin uxturuşini asas qılıdı.
5: Uzun yıllık səpərgi çıxmaydıqan, avtomobil may bakıdiki may yetərlik bulğan dostlar aldırmay, 10-cı ayının 15-ci günü may bahası tənşəlgəndinkin, andın may qaçılısı buldu. May bakıdaki kaldıq may az kalgan dostlarının may bahasının tənşilişini saxlış acetsiz. Yerim yolda may tükəp kilişinin aldığını ilişkin, ihtiyacıqa qarab may qaçılışını tavsiye kılmışsın.

0: Яшар мана вейшен спомзгон урган достлардын яны учур кепту, онда болса досторумуздун учурларын вакытты бир жеткизип өтөйлү, э? Ке аварайы бир еңилип өтөйлү, э, аварайдын алдын маалыматын. Андан сал туруп силерге тапсилий бир жеткизейли, достор, аварайда кандай өзгөрүшлөр болду? Аварай өзгөрүшүгө асасен хизмет, турмуш, яны башка иштериңизди орлаштырсаңлар болду.
1: Лекин аба сооп кетти.
0: Bir xil soğudu ya, bayramdan kelinam resmi küzününki hissiyatını şunda mı? Es kılışka başladık. Bulup mu cay-caylağı sayatka bağan dostlarımız tekim eskan buluş mümkün bulup mu? Kanas, şunda mı? Tağlıq rayollağı sayatka bağan dostlarımız. Ava kandarakken.
1: Hazırının özdeki en yeni havarayı malumatı karsa mıydı? Oltoy, nöldün tüven, işki güçüş boptu mu ya yukarı tüven gradusi?
0: Tönügünki bir uçurda hazırı mavu Kanas tarafındaki sayatka bardıgan dostlarımız çokun kışlık çak almıştırgan aletde bolsa andın kırış gibi buldukken de.
1: Kum kanas tarafındaki o değil mi?
0: Aşta kum kanas tarafındaki o değil mi? Hem de nimeli bu musun tağlıq rayolları bağında amal ba dostlarım. Şimal Şincan tarafında asasen ava xililam soğup buldu tağlıq rayolarda. Hem de sayat boğan ki ne mi tayarlıqını puhtıq bir iş gerekemez mi? Kışlık çakını almıştırvalaylı bu misaylıqı. Teylişini aldın eli zinciri orantıp kırış kerek degendek bir uçurlarını anlayıp kaldım tünü görebildim.
1: Doğru, doğru.
0: Şunu dostlar, kışlık çakının tayarlıqını kıldığa bak bu kaptı bana.
1: Şundayım mı? İlik gündük yazılık çakını almıştır öyle anlayıp yurttuk.
0: Bir demin açıda vakit diye acayip tez ötüdü. Demek hem de bu yazdım o bana. Güzel sayat kılavağın dostlarımızga nispetten etkandımı şu sayatla yaman könüllük eslim bop kaldı da.
1: Doğru.
0: Kıştaki sayatlarını uğurlaştırsanlar buldu dostlar. Altın küzdeki sayatlarımı tazı kızıvatka vakit deyim hazır. Mesela Macanı Büşüncan taraflardaki toğrakla 10. ayının oturu ve ahırları da hakiki ilgi biz resim güçsek acayip bir kinonun his duygusunu berdiğin alet ki yitidik ya. Şu an bayram mezgildi mulazmet kesbülen şokulundan dostlarımız anca demalanma demez mi olmuş da? Şu carımını kinara kalma edip kop koygan dostlarımızın nispeten Canı Büşüncan'daki toğraklıkla mı? Yaman isle talaş bulalaydı.

0: Әтіге вә кәшті май қачылысы теғімі муапық, сұқтын кеңейіп, соғықтын тарейш прынсып астыда, әттіген вә кәшті температура төвән болғанда май зүшілікі теғімі чоң болуды. Бұндақ вақты оқшаш әжімге теғімі көп массыдекі екілғы май қачылығылы болуды, достла. Май қачылығанда лық қачылашыны қоғылашмасық керек, шәһәр районда қысқы мұсапілік ел үргенде, ерім бак май қачылап автомобилның еғірліқіні еніклтіш. Uzun mesafelik yol yürüyüşte yine lık may kaçılaşını oylaşıp may kaçılaş punktuğu köp katım kırıp çıkıp aynanıp yürüyüşten saklanış. Yine ciddi surette avtomobil yandaşına azaytış gerek. Yandap ötgen çağdaki dakika işçideki yukarı ayrılış sürette may serpiyatını tuyuksuz örleti ve dedo şunu zörür bulmasa arka arkadın yolu özgertmezlik avtomobil yandamaslık lazım. Demek hem de maşine ideştiki bir kısım Naçar adetlerimi emniyette, mesela katnaş adısı keltürüp çıkırıştın sırt.
1: Doğru.
0: Özanlanan yançıkoğu ziyanını mı epkildik yem ona? May serpiyatı işip getiştik şundan mı olmuş?
1: Doğru.
0: Vallahi keltürüp çıkırdık yani şu mezmalarımızın tuluk anlığan dostlar. Bolsa bundinkin muşnuklağa alay dikkat kılsanlar. May mı maşınlağa azıraq ketidu, yançıkoğunla misal lıxrağ turdu, cümme dostlar.
1: Ma şehir işçi de yürüdüğün dostlar olsa mı senge abdumobilgı lıx may kaçılmayla, şikiz üyelik may mence hemmedin muhabbaqa, şikiz üyelik mayın kaçılmasanla, eğer de mayını az ise maşınlağa xeyli bir küllen mağdu. Şunayla lıx kaçılmasanla, yeni ilgi abdumobilinin ki eğirliğine aşırı bitip, yeni şu may sırap bulduğun gel.
0: Nurgun bilimlerini ögünü aldım cümle. Hem de ayal şoförle adetime inçki noktalar ve dikkat kıp getmeyemiz bu. Hem de asasen öydükiyle maşinini asıraş veya ki başka işlerini teyakı bəgeçke teyya alette eydeşini bilimiz ma mezmudun ki bir kısım özemlen mu ma adeti de ki hatta bir karaşlarının bağlıqını bilip aldım. Mən hem de lıkmayı kaçılar. Bir xətər menişini yaxşı gördük ya. Mənim de oylaymadısınız. Ayalla biraz köp oylayımız bu. Yolda tuyuqsuz may tüge. Toxtab qalsaq, qanda qılama deyidiğən bir aşında bir xiyallar çox kırvalıdır.
1: Onda xiyallarını qıbağın çıxırıydın qalın.
0: Şunanda nurgun bilimlərini ögünü aldıq. Müşü məzmunu arqılıq istəyəm. Ögünü aldıq istəyəm. Dostlar, nəyət yaxşı məzmunlarını sözlə bədiq. Andan ma veyşin supamızı kəgən uçurladın dostlarqı davamlıq yet güzəli.
1: Oğlum can, Yaşar can, sizlərinin kiyim işqabını bakən, xeyli bəxtikən. Менің бір тал сомкада, бір сомка киімім бар.
0: Чар сомкада, чар сомка.
1: Чар сомка, ол тек чар сомкада теке.
0: Бір сомкалы киімім бар, деп демек, әмде мұшу менің шкапым кіші қо бойды, сіздің лам қо деген әрлі маланы маңлап, өз аңлағы сәл тәсәлі беріп қойыңлар жұма. Чоқым деп қой, әй.
1: Мақұл, мақұл.
0: Нурина Очырбай Яшарджа Яқшымы Бакенсла байрамын жанлы қойынып алдыңлар, ә, деп құчыр беріп
1: қойыңлар. Ақыр,
0: ақыр. Хелі жанлы қойынды.
1: Ішілген вақтымда, жоқ, Нурия.
0: Түзік ішіледі. Kicibəllərini işlədi, kəşbəllərini işlədi, dəmağanda tüzük aldı. Demək, işləsən, işləyisə, digən bu içi aldı da işlədi, kəyində işləgəni, pullarını işləgənsə.
1: Oğumdan, yaxşı oldu, o işləs yaxşı kəyinə.
0: Şun mədərəb doğuluq, dostlar. Eləqə, bir qay yatqıcı, bir qay işlədi idiqən gəp bəyəm, əsmü?
1: O işləsi yançıqı kırdikən.
0: İşləyidiğən işi buluşunuz bir bəxt dostlar.
1: Şu, çikidir ki, əməs bu ayıb olmaydı ki.
0: Dəndərinin dadısı, riyasətçilə, yaxşımislə, silə, muşu qızıl cıraqda, muşu yeşil cıraq yanğandın kiyinmiş, o aldırmay özünün işini qıb çeçini tatlap, andın mağdığan, muşunda şöpür dostlar bir əskərtiş berib qoysanla, bir yeşil cıraqdın işki maşını ötəb boğuca, qızıl cıraq yenib kitib atqan. Dəb uçur beribdi. Birincidən özünüzdən keybiyyatını ait yaxşı turaqlaşdırın. Əmdə həmmə adəmlə mücəzi oxşumaydı. Biz proqramımızda davamlıq dəvatımızmış. Birinci rəddi tuğan dostlarımız çoxum çıraqnın özgürşik alaydı. Qatqılaylı hazır onun üstüge qatnaş işini təximər avallaşdırış üçün saxlaş rayonu qırıb duruşunu əskərdə batıdı.
1: Doğru.
0: Xət çıxıdı. Dəyici qırıb durunla deydiğən. Çoxum birinci rəddik, ikinci rəddik dostlar alay diqqət qıb turaylı, kəyindik dostlarının hissiyatını mı oylaylı, cümü, həm məylən anlıq bulaylı, mədəni bulaylı, özümüz mə oran almaşdırıb oylaq baxılı, biz öcrətinin kəyini də, naydi ciddi işimiz bə, aldı da oturub qalan şu dostumuz sörəlməli qılıb, bir xil ya telefon oynayıb şundan, başqışlarını qıb oldurub vaxtı dötməsə, iş-küş maşının az ötüşü ki səbəb çox qaldı, şu vaxtı bizim hissiyatımız qandab oldu, şuna davamlıq oran almaşdırıb oylaylı dostlar, andın, keypiyatımızın yaxşı tutaylı üçün, əmdə ya ondaq, ya ondaq işləğa yoluqıb qaldıqəmiz, yol digəndə maşin əydəşlər yandı. Ləkin, şu aşında bir xil açıqla işçimizgə yığılıb, ən axırda uylumağanma bədənimizdən siqnali çıxıdıqən
1: üçün.
0: Açıqlanma, siz mənə pəqət asırmaya vadısız dəb, şuna salamətlik nüxtüsüdün xapomaylı dostlar.
1: Qoşun mənmə gibi hansı ki?
0: Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, səpiriniz bir sırdaş proqramımızdan alavad siləb. Onda bulsa, dostlarımız, radio sayaydı səyipimizdə siləni bir yeni sayat qoğuzub kiləmdik. Ma bayramlıq dəmiliş məzgildə Nurğun dostlarımız güzəl caylarını sayat qıldı. Bəzi dostlarımız mulazmət kəsb ölən şoğullanqalıq üçün bayram məzgilini çın tutub yaxşı işləb bir yaxşı pul tapay da bağımıqan dostlarımız mı ba? Onda bulsa, nə qvarımız Yaşar John?
1: Bugün ma? Lopnurluqla kentik berib kemendo.
0: Boludu. Tazı toğraqnın sağırıp yaman çıraylı qop ketken vaqti dep oylaymam de men ma vaqtta. Çünki burun berib baqqan.
1: Toğra.
0: Altın közdeki toğraqlıq mehmanlarını kütüb aldı. Lopnurluqla kentik qumluqnın küzgüllerdeki romantikliqini namayan qıldı. Bu qatımqa dövlət bayramlıq təminləş məzgildə Bayınqulun oblastı Lopnurna yisidiki Lopnurluqla kenti mənzir rayonu sayacılar yuqur pəllisini kütüb aldı. Tarım dəryası boyuda altın rənglik toğraqla tutaş özgən. Көл ва қумлықла гиралышып кеткен болып, нұрғын саятчы бу яге келіп, көз күлдірдігі қумлықның өз кече юги мәрәсімі мәнзірсіден озырланды.
1: Мәнзірі районы дәрейтісіні өстіріп, өзгәртеш арқылық, Епек өлі базырыны еңгідін бәрпа қылып, ғайри мадди мәдениет мұрасылары көргәзмісі, халық өріп адет нақшы ұсыллар нұмыры, өзгіче мәдениет ижадиеті вә лопнурлықларының мәзілік таамларыны топлап, саяетчілеріні қадымки лопнурлықларының тұрмыш мәдениетіні чөкме ес қылыш имканетіге егі қылды. Дәм іліш мәзгілді тоғырақлықның кемінді саяет қылыш, қомлықты пиады меніш, төгі әтірті білән төгіге мініп, юріш қатарлық түрлер кәң дайырыда яқшы бағаға ерішті. Нұрғын саяетчі тоғырақлық білән қомлық гүрәлішіп кеткен гүзел мәзірді дақа қылды.
0: Dostlarımız demek müşeyləgi bağan dostlarımızdan köz aldı deyən bir qədim namayən boğan buluşu mümkün. Güzel mənzirlər, mənzir rayonu yenə abdumobul toxtudu, sayacılar mülazımət qatarlıq, yürüşlük əslərini sicil mükəmməlləşdirib, köp meydan qədim xəliq örb adət numarlarını köp edib, sayat qılış, hez qılış vaxtını uzartdı. Qaynaq mədəniyyət sayat istimali ətrafdiki səhrə aramqayı, xas yezigilik məsulatlarının setilişiqi törtkü boldi, şu caydiki nurğun kənd ahalisi mənzir rayonuqı taynib, yıqın ətrafda işqi orilishib, toğraqlıqnın güzəl mənzirisini xəliqni beytiş kəsbigə aylandırdı.

Hoş anlaş dostlarım ki hoşçarlığa devamlı karayımız. Reisetçi kanda avalınız radyo anlaş dostlar hazır kılaktınla hayırlı olsun. Ben uçur yıllı mağam bilen her günü programlarını izcil yaktırıp anlayımın Gülçay Gülçaylan yolluğu için Aygül Kerem kızgın karşılığımızın rahmete. Programlarını avalı kadar yaktırıp anlaşınız ümit kılmızı. Sen can taksiyle de yakışmır geçen daven yolları ravan diye uçurunu yollaptı. Köptün köpü rahmet uçurunuza. Hoşçakalın dostlar, mertlik radyo anlaşlar. Uçurla olsa da anlaşıl yaptı sana buldu. Veşin supumuzun numarı XG1074 FM yeni. XG1074 FM dostlar. Ondan olsa, aziz anlaş dostlar, tüvende huzurunla sunduğun nakşımız olsa. Kencibek Orlisi'deki Güzel İliğin namlı Kazakçı nakşını yok. Gönlü huzurunla sunumuz. Merhamet dostlar.

Hoş, onluş dostlarını ke uçturlağa qarsaq, İqbal apay programlağa yitip ke gelgini bildirip, qahvelenin yollap kepti rahmet. Programla naval qadakli yaqtırıp alışınızı mümkün kılmız amin gülerimizdeki gül çaylarını, navatlarını tapşırıp aldıq köptün köp rahmet dostumuz. Adlarımızgi köptün köp rahmet. Əsəncan taksi, yaxşı mörkeşan itbaq yolları ravan dige uçurun yollapdı. Dostlarım uçurluğa köptün köp rahmet. Hoş nasıl qadırlı qanuşla, tövende uzunlağa sunduğun aşımız bolsa, Mehmet Eysası itam orlisidiki, Qalıp Rishtisi namlı Kırgızcı naqşa. Merhamet dostlar.

0: Dostladın kegen uçurga karay mı? Dostladın kegen uçurga adamla karay mıza? Kaşkarın şimfu anlocumuzu gül çaylanı. Okşuan mi çivilani kıytıklanı mı? Yollab köptü köptün köp rahmet. Yolvas anlocumuz nikavazla uçurga ki yolvas yakşıma.
1: Hürriyet dedikler, Bozdu'dan yol evre.
0: Hoş.
1: Hani sen de onu, Dünya'nın bazı ayınlık, Ahmet Ali Oğuz'dan, Ahmet Ali Oğuz'dan, Nadir Avan, Avan çiftlerimizi.
0: Buldu. Rahmet uçurunuza. Bahar Gül anlaşımızın ki gül çaylarını tapşırıp olduk. Uçurunuza rahmet. Hoşunuza sürmetli kirali anlaşılar. Lirik molu şok filerimiz dağımlı kozlar onadı buldu tüvende. Köln ozlar ona asındığa nakşımız balsa, kollektif orlaşıdaki nakşa su bulup aktım. Merhamet dostlar.

0: Hoş, nasılsın? Hoşçakalın. Ne var? Yiğit yenge dostumuz dedi. Yekenden 950 maral bir şey dövlet bak kazan taptı da kivez tegeş keş tamak yiyeş anla vatımız diye fışırlanıyor laptımını. Buldu köptün köp rahmet. Aramağa vaktinle de bir izi yetirde tötnün programlarını özenle hem rahatlışını unutmamızla. Devamlık programlarını uzunlanıp anlatır şu anlamı tıkılımız. Hoşundasa dostlar ki hoşçakalın devamlı karsak bulbul güya onun uçumuzdaki güllerini tapşırıp aldı rahmet Esen Can Taksiye yakşı bir geçen Dabaza yolları ravan de buldu rahmet Oblet Rikşçinin ki avazlı kuşur vakiye yaşma
1: Selam bölge etkili söz örümceli yolu söyle.
0: Hoş
1: Çıdarlan cenazı yolu, badeve yolu rastı sarı
0: Rahmet Temkin Rikşçi dostumuz kim be Köptüm köp rahmet kuşurunuzga Hoşunda sörmetlik radyo Emdiki nöbetimizde Vey Vey'nin oralışıdaki Söygü bilen alem güzel namlıq naqşın ki onu Merhamet dostlar.

0: Dostlar, hekaya uçurlar, davamda karayımız avazlık uçurladın. Niye zaman uçumuzdun ki avazlık uçurlar ki, yakışma?
1: Yakışma, yakışma, hanımla, hanımla.
0: Yakışı.
1: Avcet yolları hoş yemiş taraftan.
0: Rahmet uçurunuzga. Güzel nur elimiz yakışma, onu da dinlediniz mi?
1: Güzel,
0: yakışma. Yakışı, özünüz yakışma.
1: Merhaba, kızın karşı alınız.
0: Sizin mi kızın karşı alınız? Hoş, rahmet.
1: Köp rahmet.
0: Sizge mi köptün köp rahmet. Uçurlarını yollap durup siz. Devamlı yollap duruşunuzun programlarına. Valka da hilek durup anlayışınızı ümit kılımızda. Hoş olmaz, hürmetlik radyo anlayış dostlar. Lirik malık şok köylerimiz devamlı gözler anladı. Buluvatı da buludu. Tövende. Bekhtiyar İziz Orlisi'deki Yamğurluk Keçe namlıq nakşını birlikte anlayımız. Qeyni merhamet dostlar.

0: Yaxşı mısınız?
1: Özünüzün əvazını, məqsərinizini, gətirinizi anlap, aramiliyatını alıştığım rəhmət.
0: Ay, siz gibi köpdən köp rəhmət de. Programlarını avalı qıda ilə axtırıp alınışınızı mətkınımız. Pazı gülü yaxşı mı?
2: Ay, yaxşı mı? Özgeçsən, onlar tanımaqdan hazır mı? İşte geç yaxşı olasınən.
0: Vay, bana da.
2: Onlar unutup işini yapak etmez.
0: Buldu. Bunlunu uxlaqım bana. Geçlik ismini işlevatsız akıcan. Buldu, hoş olun, sürmətlik radyo yoğunuzlar. Özalların ki programlarını ki naqş köylərini yaxtırıb anlayıb atqanlarını bildirib uçurlarını yollab sizlə. Şunda xoş olduq köpdən köp rəhmət. Uçurlar olsa dağını xilab dostanla buldu. Qadırlı ki radio anlış dostlarım de Cucuyalın oğrulışıdı ki Şal Hede namlıq naqşını birlikte anlayımız. Merhamet.

Soğuk şebnem mevsiminde temperatura turaksız buludu. Şuna etiyazda kelin kiyimini baldır selvetmezlik. Küzde kelin kiyimini baldır kiyivanmazlık prinsipi emel kılıp, ten sağlamlıkıga dikkat kılış gerek. Tağ ormanla güzel tüskikirgen bu mezgilde, tağlağı çıkartıp,

Hayatınızda bazı kişiler, bazı işler sizin kalbinizde çoğunlukla təsir gösterdi. Turmuşta bazı bir kayfiyat ve bazı bir duygula sizni bir aram kılıdı. Yakı sizni çeksiz şatlık çömdürüdü. Hayatlık müsabısı da siz kimlerde minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözləp, minnettar kişilerinizge rahmet etiverin. Әнді аңлайдығының ла, Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт ит құмба программысы.

Etrafınızı yüz bir vatkan, yakşı işlerini baykaşka, hem bu işlerden minnettar buluşka çokum ehmiyet verin. Güzel tabiattin, sehi kuyaştın, illik ailenizdin ve yine nurgun nerslerden minnettar bulun. Minnettarlık duygusu sizge muhabbetinin nemilikini, hayatını söyüşünün mänisini çoğunkur his kıldırdı. Minnettarlık duygusuğa iyi adam, pasıp kepiyatının təsiri uçurmaydıgan adamdır. Qadirlik dostlar, sizge rahmet etkin bar programımızı yaqtırıp anlayışınlarını karşılayalımız. Mən Gülbostan Abduqadir. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansısının yeni taratqu əpçisi Sılıvşı Deng'da Masqadam'da anlatıldı. Programımızın Sılıvşı Deng əpçisidimi anlayışınlarını karşılayalımız. Bugünkü programımızda tövendiki məzmullarını uğurlaştırdıq. Aval, bayramdaki illik saxçı qiyafeti mavzuluq akbarat hikayesi diktanladı buludu. Andın, dəmeliş güllürde ulanın sımazi kişilerini hatırcam qıldı digən temidi sözləb yerimiz. 13 ayının 8-cü gününü başlayıp, Ürümçide metronun qatnaş vaxtıda özgürüş buludu. Dostlarımdaq bolsa, diktanla programımızın təpsili məzmullarıdır bolsun.

ئاساسەن ئۆتۈپ ئاتقان ئاپتوموبىللارنى راۋانلاشتۇرۇپ، ئىككىنچى قېتىملىق ھادىسە يۈز بېرىشنىڭ ئالدىنى ئالدى. ئاپتوموبىل بىر قەدەر ئېغىر ھەم يول ئۇلىدا يانتۇلۇق بار بولغاچقا، خەلق ساقچىلىرى، ساقچى ياردەمچىلىرى يېقىن ئەتراپتىكى قۇرۇلۇش ئاپتوموبىللىرىنىڭ شوپۇرلىرى بىلەن ئالاقىلىشىپ، يېرىم سائەتكە يېقىن تىرىشىش ئارقىلىق قاپسىلىپ قالغان يۈك ئاپتوموبىلنى يول يۈزىگە تارتىپ چىقاردى. يولغا چىقىش ئالدىدا خەلق ساقچىلىرى، ساقچى ياردەمچىلىرى شوپۇرغا يول يۈرگەندە بىخەتەرلىكىگە دىققەت قىلىشنى، ئاپتوموبىلنى ئېھتىيات بىلەن ھەيدەشنى قايتا-قايتا تاپىلىدى. دۆلەت بايرىملىق دەم ئېلىش مەزگىلىدە نۇرغۇن ساياھەتچى ئېكسپېدىتسىيە ساياھىتىنى تاللىسىمۇ خەتەرگە تەۋەككۈل قىلىپ قىيىنچىلىققا ئۇچراشنى خالىمايدۇ. 10 ayının 1-ci günü Chongqing'den velosiped minib gelgen 3 sayahatçı tağ gavdesi seyrilip düşüş sebebinden Taşqorğan yakan qadimi yolda kapsılıp kaldı. Yol çarlavatqan Aqtona yerlik yongan idarisi Amallıq başqurış Chong Atırt'nın muavin Chong Atırt başlığı Jau Shuai Shuai Tartajik yezilik saqçıxanının saqçıxanı başlığı Du Li Chang ve onun hemrahları ulanı vaxtıdı baykıdı. Xalq saqçıları tezden Taşqorğan yakan taş yolu quruluş ornını maslaşdırıp 3 sayacını bihatar cayğa yetkizip koydu. Bayram mezgildə Qorğas portuda vəzib icra qılıvatqan xalq saqçıları oxşaşla aldıraş bop getdi. Dövlət bayramlıq dəm eliş mezgildə Cungo, Qazaqistan, Qorğas, Xalqara, Çigra həmkarlıq mərkizidə yolucular və avtomobillar sani zor dərcədə açdı. Qorğas, Çigradan kiriş çıxış, Çigra müdafiə təksürüş punktidiki xalq saqçıları müddətdən burun iş ornığı verib, vəzibini canlıq təngşəb, vaqtını təngşəb tamojnudan ötküzüş, vaqtını uzartıb tamojnudan ötküzüş, tez yolda tamojnudan ötküzüş qatarlıq tədbirlərini qollanıb, yolucular və avtomobillərinin ravan yürüşüyə qabalətlik qıldı. Hərəkət qılışı qolaysız boğan, yaşanğan yolucularğa yoluqqanda, vəzifə icra qılıbatqan xalq saqçıları təşəbbüskarlıq bilən ulanın yük taqlarını elib, yaşanğanlarını yüləb, xalqı qolaylıq yaratış yolunda aval tamojnudan ötküzüb, səmimi mülazimət qılıb, çigra halqıb səpərgə çıqqan yolucularğa illiqlik hiss qıldırdı.

Dostlar, şunun bilen bugünkü sizge rahmet etkin bar programımızı müşahede akhirlaştırmız. Programımızı yaktırıp anlığan, programımızı katnaşkan barçınlağa köpten köp rahmet. Mikrofonun aldı da Gülbostan Abduqadir, növetçi muharir Zapar Mämtimin.

bir tonna qağız işləp çıxırış üçün 17 tüp daraq kesilidi. 1 kilovat tok üçün 1 kilogram karbon qoyub verilidi. Demek biz her günü gözümüzde içip, ornumuzdan turup, keşte çırağını öçürüp yatkıcı boğun her bir hareketimizde nurgun baylıqını fuhurtdınız. Bilip bilmey, köplep bulğunuş payda kılınız. 174 Katnaş Sanat Radyosu şunu teşebbüs kılıdı ki, tazlık kağızdan bir kıtımda fakat bir parçalı soğurup alaydı. Futkolumuzu yeni kılıp, cümekini itip etiş, tokunu öçürüp içten erinmeydi. Ticeşlik, töven karbonluk durmuş her birimizden başlansın.

0: Her günü seherde işkım anganda.
1: Hürmetlik radyo anlayışlar, etikalliğine hayırlık olsun. 174 Katna Sanat Radyosu'nun sarkıl programlarını ansonan kaçalımız.
2: Her günü iştin çükende.
3: Hürmetlik radyo anlayışlar, anlamat kınanla yoldurunuzda biz zemra programımızı.
2: Bu avat şehirde biz birbirimizge hemra. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 Qatnash San'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

Şincan'a gelip güzel manzaralarını tamaşa kılıp Şincan'ın kızgın, coşkun keyfiyatını his kılın. İgiz tağ muzluğu, beypayan kumluktan götürülgen üstüde, bostallık ve itizlikle bu yerde berbere bilen girerleşip etti. Yipek yoludaki kadimi yadıkarlıkla, meyvelerinin kuşuydu, kündüzdeki avatlık davamlaşıp atkan şehir kitsi sizgi özgücü duygularını bekişleydi. Şincan'a gelip mezilik taamlığı iğiz dedi. Yıkımlık nakşa lerzan usulladın huzurunu, özgücü medeniyetini his kılın. Şincan yakşı cay, Şincan'a gelişinizde karşı alınız.

0: yeni bir gün başlandı. Tan kuyaşının illik tepti, çehrinizni ilitidigan güzel seher peydini illik tebessümünüz bilen kütüvelin. Yeni bir gün, yeni bir başlanış. Güzel bir gün sizni kütmekte. Her günü özünüzge şenş bilen külümsirin. Her günü güzel kayfiyat bilen yeni bir günni kütüvalaylı. Emde anlaydığınınla hayırlık seher programımızı.
1: Hayırlık seher, hayırlık seher.

Qalbiga güzel arzu isteklerini büküp, yeni bir günü hoş tebessüm bilen kütüb alğan qadirlik dostlar, ätigenlikinle xeyirlik bolsun. Bugün 2026 yıl 10 ayının 9 günü, cüme. Dehqanla kalendarı boyunca 8 ayının 29 günü. Barlıq şan-şerepni arqısıda japalıq bedel töləş bolğunuğu oxşaş, bugünkü barlıq rahat turmuşnı arqısıda mu boşaşmay tirişçanlıq körstüş boludu. Köpçilikni hər günü uyğunupla illi quyaş nurgu cümülüp, künnülük turmuşnı yaxşı ötküzüp, güzellikni özüge hemra qilişni mil qilimiz. Qadirlik dostlar, upuqının sözleşi bilen yeni bir günü xuştabasım ilgide kütüv aldıq. Güzel arzularımızın işe aşırış yoludaki yeni bir günümüz başlandı. Ümitki tolğan güzel zaharda, sizler bilen bir 174'den hayırlık zahar programımız arqılıq sırdışış pürüstüge erişkinimizden tolumu xursamız. Her bir gün onlarını, ehmiyetlik ütküzüşünlerine ümit kılımız. Mən Riyasetçi, Zümrət Mutallib.

0: Hayatınızı merkezleştirip Optimobil haydan. Yan telefon oynama. Yol ığızığı kagende etrafını yakışık gözdün. Piyadelere yol verin.
1: 107.4 Katnaş Sanat Radyosu anlıkçılarının seferge hoşal atlanıp yollarının ravan buluşunu, öyge aman isen kaydışını ümit kılıdır.

Vatan mening oilam. Endi anglaydiganlar Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Qatnaş San'at Radiosining Vatan mening oilam programmasi.

Hürmetlik radyo anlıkçı dostlar, əmdə anlaydığınınla, mən və minin vətənim, Tianshan oğul qızlarının dövlət muhabbeti sahibisi. Bu sahibimizdə hər bir adam ayda bir gündən, 20 yıl iyanı yığışını davamlaşdırğan Əysacan Nizamidin doğrusuda toxtalımız. 2005-ci ili yazda Şincanda şunu əmdələ pütküzgən Əysacan Nizamidin Dövlət Elektr Tori Bordala Tox Bülən Təmirlə Şirkitinin xizmətisi boldi. Tuncaylıq maaşı 600 yanı alğan dinkin ana məktibi, yəni əsildəki Şincan işləb çıxırış quruluş bintəni 5-ci şiisi Millətlər Oturu məktibi gəbəyirib, namrat oxuqucularğa ixtisadi yardım girişini oyladı. Sınıf müdiri 23 namrat oququcu tizimligini sunup, onunğa madarğa qarab iş görüp, işkini talib elişini etdi. O bu bir qatar isimlarğa qarab, bir adamnın küçünün haman çeklik bulduğanlığını tonca qetim yiz qıldı. Eğer her bir adam her ayda bir yan iyanı qılsa, qılsıcu. Bu 23 yaşlıq yaş, kodmerini kötürgenice xizmettaşlarının işkini bir-birləb çekdi. 2006 yılı 3. ayda o tonca qetimde toplugan 1244 yen iyanı pulunu her milletten bulgan 23 namrat oququcunun qoluğu tutkuzdi. Dastlabda bazılar onu oyun koyuvadıdu deyişdi. Amma bir çoğun ana latta sumkısını ecip 30 tengini bir-birlap sınap onuğu tutkuzdi. Bu çoğun ana anca köp xat tonamaydı. Fakat bravlarının yaxşı iş qılvatkanlığını bilip, o mu bir kişilik küş çıkırışını oylağan idi. Şirket Partiya Komitetinin şujesi onunğa, siz yalğız işlemay vatmaz. Siz yalğız işlemay vatsız. Biz təşkil, siz alğı ilgirilsiniz, biz tolu kabalatki iyi kılımız dedi. Aradan 20 yıl ötüp getdi. Bürüyen planı boyunca cemi 2 milyon 200 min yandın artıq yanı toplanıp, her millet amığa 4400 adam qetimden artıq yardım verildi. Yardımki erişkücüler mehtabları vasıtın çıkan denkin yine yeni yanı kılgıcılarga aylandı. 2026 yılı 8. 31. günü Əysacan 2. Türkümdeki Jongo'daki yaxşı kişiler tizimlikideki başkalarga yardım verişini Xuşallıq Təpilgücüler tizimlikiden oran aldı. Memleket boyunca Milletler İttifaklığı tərəqiqatıdaki bu nəmunici şəxs, anam kiçikim dalamağa, başkalarının qiyinçiliğini körgəndə qancılık yardım qılalısaq, şunçilik yardım qılğandıla, könlümüz xatırcan buludu, deydi.